0: Sızın sözün anlamını başka bir dille açıklamak demektir. Bu tür çeviride lafza değil manaya itibar edilir. Manayı muhafaza etmek şartıyla bazı tabirler çıkarılabilir veya bazı kelimeler eklenebilir. Mütercim manayı ve maksadı iyice kavradıktan sonra onu ifade edecek cümlelerle tercümeyi düzenler. Türkçe'de Kur'an tercümesi karşılığında meal kelimesinin kullanılması tercih edilmiştir. Kur'an her ne kadar Arap diliyle gönderilmişse de onun muhatapları sadece Araplar değil, bütün insanlardır. Çünkü Kur'an kendisini bütün insanlar için hidayet kaynağı, şifa, rahmet, öğüt, uyarıcı ve müjdeleyici olarak tanıtmaktadır. Dolayısıyla bütünüyle insanların onu okuyarak bu yönlerinden faydalanma hakkı vardır. Evrensel özellik taşıyan her mesajın yaygınlaşmasının yolu da budur. İslamiyet, Kur'an hükümlerinin her asır ve her mekandaki insanlara tebliğ edilmesini öngörmekte. Peygamber Efendimiz de veda hutbesinde kendisinden öğrenilenlerin başkalarına ulaştırılmasını emretmiştir. Ayrıca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Bizans, İran, Habeşistan gibi ülkelerin hükümdarlarını İslam'a davet etmek amacıyla tercüme edeceklerini bilerek içinde ayetler bulunan mektuplar göndermiştir. Selman-ı Farisi, Fatiha suresini Farsça'ya çevirmiş ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna karşı çıkmamıştır. Sevgili dostlar, bugün dilimiz döndüğünce Kur'an-ı Kerim'in tercümesinden ve tefsirinden bahsettik. Bir sonraki programımızda Kur'an'ın tercüme ve tefsiriyle ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Kendinize çok ama çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

hicrim günahkârım şeha. Ya Rabbena bağfir lena. İhsanı kıl eyle ata. Ya Rabbena bağfir lena. Sensin bizim ilahımız, İki cihan penahımız, arttı cürmü günahımız. Ya Rabbena, bağfir lena.

Ayıpların settarısın. Mücrimlerin gaffarısın. Alemlerin hünkârısın. Ya Rabbena, mağfir lena. Arzu sema, insü melek. Tuyuru buş, suda semek. Senden dilerler hep dilek. Ya Rabbena, mağfir lena. Bakma şahım noksanıma. Cürmü büyük isyanıma. Verme halel imanıma. Ya Rabbena, bağfir lena. Hulusi babında geda, ihsanını ister şeha. Sensin keremkanı seha. Ya Rabbena, bağfir lena.

Derdime derman yine sensin. Biçare olan canıma canan yine sensin. Can gahıma urdun okunu kalmadı tabım. Merhem urucu yâreme lokman yine sensin. Derd ile yanan sineme erişti firakın. Bu yanmasına ateşi suzan yine sensin. Akar gözümün yaşı, revan oldu kesilmez. Her katreleri dür ile mercan yine sensin. Çak etse eğer sinemi ol merdümi çeşmin, dil ülkesine Câlis-u Sultan yine sensin. Hasretle ciğer yaralanıp oldu zahmnak, biçare dile çareyi ihsan yine sensin. Kulluğa kabul eyle hulusi fakiri, isyan ile cürmüne gufran yine sensin. İsyan ile cürmüne gufran yine sensin.

seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi.

konsun yine pervazlara güvercinler. Hu hu'lara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul, nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası Ayşe'nin gülüydü. Ümmetinin göz bebeği göklerin Resulüydü. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet, altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar.

Neler duydu şu dünyada Mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed, bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur kaftağında derebeyi, onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir, fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yabanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırda aşıranlar. Ağlasın Yesri, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serttiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır gelin ey Fatihalar, Yasinler. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın kayıssade Osmanlar. Naatini galip yazsın Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri

kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar, çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed, bahardır, dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat, ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar.

0: زینهار، دلا به خود مده رهغم را، مگزین به جهان صحبت نامحرم را. با تر و نانی چو قناعت کردی، چون تر مسنج سبلت عالم را.
1: ای گنل سکن کندینی گما کپتیرما، دنیادا سانا محرم اولمایانلارین صحبتینه کاتیلما. یابان اکمک و تره ایله یتیندین سورجه el alemin sana bıyık altından gülümsemesini aldırma.
0: Kutah koned zamane in demdeme ra, vezhem bedered gorg fena in reme ra. Ender seri herkesi gururi istullik, sili ecel kafa zened in heme ra.
1: Zaman bu kargaşa ve kavgayı kısa keser, ölüm kurdu bu sürüyü dağıtır gider. Herkesin gönlünde bir aslan yatar ama ecelin sillesi hepsini tepeler gider.
0: Ey dade be nan gavheri imani ra, dade be covi kalb yeki kani ra. Nemrud çu dil ra be khalili nesport, bespord be peşe lacerem cani ra.
1: Ey iman cevherini bir ekmeğe değişen kişi, ey gönül madenini bir arpaya satan kişi, Nemrut İbrahim'e gönül vermedi de sonunda canını bir sivrisineğe verip gitti.

0: نور فلک است این تن خاکی ما، رشک ملک آمده است چالاکی ما، گه رشک برد فرشته از پاکی ما، گه بگریزد دیو زیبی باکی ما.
1: Topraktan yaratılmış bedenimiz göklerin nurudur. Gayretimize melekler bile kapıda eder. Bazen günahsızlığımızı melekler kıskanır. Bazen arsızlığımız şeytanı bile kaçırır.
0: Gör buy nemi beri derin kuy meya. Ver camı nemi keni derin cuy meya. آن سوی که سوی ها از آن سو آید، می باش همان سوی و بدین سوی میا.
1: عشق دیارından bir koku alamıyorsan eğer, gelme buraya. Nefsini alt edip benliğinden soyunamıyorsan, dalma bu suya. Bütün yönlerin kendisinden çıktığı bir yön var ya, orada kal ve asla gelme buraya.
0: بی طاعت دین بهشت رحمان مطلب، بی خاتم حق ملک سلیمان مطلب. چون عاقبت کار اجل خواهد بود، آزار دل هیچ مسلمان مطلب.
1: دینی وجیبه‌لرنی yapmadan رحمانın cennetini isteme. Hakkın izni olmadan Süleyman'ın mülkünü isteme. Madem ki işin sonunda ölüm vardır, öyleyse hiçbir Müslümanın kalbinin kırılmasını isteme.
0: Gör mi khahi beqa ve piruz, mekhusb. Az ateşi eşk-i dost, minsuz, mekhusb. Sad şab khufti ya, hasıl andidi, az behri khuda, امشب تا روز مخسب.
1: eğer ölümsüz bir hayat ve ebedi saadet istiyorsan uyuma. Dostun aşk ateşiyle yan, yakıl, uyuma. Yüzlerce gece uyudun ve ne elde ettiğini gördün. Allah aşkına bu gece sabaha kadar uyuma.

0: yarsız kalmaz. Müşterisiyle anlaşan tüccar müflis olmaz. Ay geceden ürküp kaçmadığı için nurlandı. Gül o güzel kokuyu dikene katlanmakla kazandı.
1: بیچاره تر از عاشق بی صبر کجاست که این عشق گرفتاری بی هیچ دواست. درمان غم عشق نه بخل و نه ریاست، در عشق حقیقی نه وفا و نه جفاست.
0: صبرسیز عاشقتن daha zavallı kim vardır, zira bu aşk hiç dermanı olmayan bir derttir. Aşk derdinin ilacı ne cimrilik ne de riyadır. Gerçek aşkta ise ne vefa ne de cefa vardır.

Sağlık en büyük nimet. Halife Hazreti Ömer, hicretin 17. senesi Rebiülahir ayında tebaasının durumunu teftiş etmek üzere Şam bölgesine, yani günümüzde Filistin, Ürdün ve Suriye'yi kapsayan geniş bölgeye doğru yola çıkmıştı. Beraberinde sahabeden bir grup da vardı. Halen Ürdün sınırları içerisinde yer alan Yermük yakınlarındaki Ser köyüne vardığı zaman ordu komutanları Ebu Ubeyde bin Cerrah ve arkadaşları kendisini karşıladılar ve o bölgede veba salgını olduğunu haber verdiler. Hazreti Ömer konuyu ashabla istişare etmeye karar verdi. İlk olarak muhacir sahabilerle görüştü. Bu grup oraya girmek veya geri dönmek hususunda anlaşmazlığa düştüler. Bazıları bir iş için çıkmışsın, artık o işten geri dönmeni doğru bulmayız derken, bir kısmı da beraberinde Resulullah'ın arkadaşları ve diğer birçok insan var, bunca insanı böylesi bir vebanın üzerine götürmeni doğru bulmayız dediler. Ardından Ensar'la görüştü. Onlar da muhacirler gibi Şam bölgesine girip girmeme konusunda ikiye ayrıldılar. Bunlardan sonra Hazreti Ömer, Mekke'nin fethinden sonra Medine'ye hicret eden Kureyş yaşlılarından mevcut olanları çağırdı. Çağrılan son istişare grubundan hiç kimse muhalefet etmeden Hazreti Ömer'e ittifakla insanları geriye döndürmeni ve halkı bu veba tehlikesine atmamanın doğru olduğunu düşünüyoruz dediler. Bunun üzerine Hazreti Ömer insanlara şöyle bir duyuru yaptı. Ben sabahleyin bineğime binip geri döneceğim. Siz de buna göre sabaha hazırlığınızı yapın. Bunun üzerine Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazreti Ömer'e Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun dedi. Hazreti Ömer keşke bunu senden başkası söyleseydi. Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine kaçıyoruz. Söyle bakalım, şayet senin develerin olsa iki yamacı olan bir vadiye otlamak için indirsen, o yamaçlardan biri yeşillik, diğeri ise çorak olsa, sen develeri yeşillik yerde gütsen de Allah'ın kaderiyle, otsuz yerde gütsen de yine Allah'ın kaderiyle gütmüş olmaz mısın dedi. Büyük komutan bu söz üzerine ikna oldu. Geniş kapsamlı istişare esnasında bilgin sahabilerden Abdurrahman bin Avf çıka geldi ve bu hususta Allah Resulü'nün şöyle buyurduğunu duymuştum. Bu hastalığın bir yerde çıktığını işittiğiniz zaman oraya girmeyiniz. Hastalık sizin bulunduğunuz yerde çıkmışsa ondan kaçmak için sakın oradan dışarı çıkmayınız dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer Allah'a hamd etti, sonra Şam bölgesine girmeden geri döndü. Peygamber Efendimiz ve sahabenin olağanüstü durumlarda sağlık için aldıkları en önemli tedbirlerden biri, bu olaydan da anlaşıldığı üzere günümüzde karantina olarak bilinen yöntemdir. Kutlu Nebi,

bulaşıcı hastalıkların varlığını kabul ediyor ve ona karşı tedbirler alıyordu. Sahabenin en seçkin bilginlerinin böylesi bir konuda sağlığı korumanın diğer kamu yararlarından daha önce geldiğinde ve kader inancına aykırı olmadığında görüş birliğine varmaları dikkate değerdi. Hazreti Peygamber'in hastalığı bulaştıracağına inanılan cüzamlılardan aslandan kaçar gibi kaçmayı emretmiş olması ve o dönemde bilinen cüzam ve diğer bütün kötü hastalıklardan Allah'a sığınması da bu konudaki hassasiyetine işaret etmekteydi. Tedbir olarak hastalıklı bölgeye girilmemesini ve kimsenin o bölgeden dışarıya çıkmamasını tavsiye eden Hazreti Peygamber bazen de hastalarla teması kesiyordu. Mesela bir defasında cüzamlı bir kişiyle biatleşmesini sözle yapmış, bulaşma ihtimalini dikkate alarak beden temasını uygun görmemişti. Ancak bir başka cüzamlının elini tutarak yemeği kendisiyle birlikte yemesini sağlamış ve Allah'ın adıyla, Allah'a güvenerek ye buyurmuştu. Bu farklı uygulamaların arkasında yatan sebep tam olarak bilinmemekle birlikte, şartları ve muhatapları yakından bilen Hazreti Peygamber'in hastalığın bulaşmasına karşı alınması gereken tedbirle hastayı dışlamama arasındaki hassas dengeyi kurmuş olduğu muhakkaktır. Kaldı ki Allah Resulü'nün misafirin eline dokunması, ona hastalığı kapacak kadar uzun süre dokunduğu veya aynı kaptan yemek yediği anlamına da gelmiyordu. Yine insan sağlığını bulaşıcı hastalıklardan koruma bağlamında Hazreti Peygamber özellikle ağızdan çıkan tükürük zerrecikleri ve balgama karşı aldığı tedbirlerle belli bir eğitim ve disiplin sağlamıştı. Nitekim kendisi de aksıracağı zaman ya eliyle ya da elbisesiyle yüzünü kapatarak ağzından çıkan zerreciklerin etrafa dağılmasını önlemeye çalışırdı. Ancak o dönemde yaygın olan kanaate göre bulaşıcı olsun olmasın, bütün hastalıkların kaynağı cin, büyü gibi tabiat üstü güçlerdi. Bir gün Peygamber Efendimiz bu anlayışı düzeltmek için ashabına hitaben, "Hastalıklar mutlaka bulaşır diye bir kayıt yoktur. Ölüler intikamları alınsın diye kabirleri başında baykuş kılığında beklemez. Yıldızlar yağmur yağdırma kudretinde değildir. Ve hastalıklarınızın sebebi, karınlarınızın içinde peyda olduğunu düşündüğünüz yılanlar değildir buyurdu. Ancak sözün maksadını bilmeyen bir bedevi ayağa kalkarak ya Resulallah o halde develere ne oluyor da kumda geyik gibi sağlam dolaşırken uyuzlu bir deve gelip aralarına giriyor ve hepsine uyuz hastalığını bulaştırıyor diye sordu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ya birinciye kim bulaştırdı buyurdu. Bu söyleşiden anlaşıldığı gibi Hazreti Peygamber bulaşıcı hastalığın varlığını değil cahiliye zihniyetinden kaynaklanan yanlış inanışı reddetmişti. Allah Resulü her şeyi yaratan Yüce Allah'ın bir hikmete binaen hastalıkları da yarattığını ve her şeyin onun bilgisi dahilinde gerçekleştiğini ifade ediyordu. Çünkü hastalık her ne kadar bulaşıcı da olsa onun bir başlangıcı vardır ve bu başlangıcı yaratan da her şeyin yaratıcısı olan Allah'tır. Böylece Kutlu Nebi, görünen ve yaşanan hastalığın bulaşma gerçekliğini değil, bulaşmanın sebebine ilişkin müşriklerin taşıdıkları inancı nefyettiğini bildiriyordu. Sağlığı korumanın diğer önemli bir yolu da temizlikti. Bunun için beden ve çevre temizliği önemliydi. Bu bağlamda namaz için abdest ve boy abdesti almak, ibadet olmakla beraber insanın temiz kalmasının en önemli vesileleriydi. Bunlara ilaveten Hazreti Peygamber, bütün müminlerden düzenli olarak beden temizliği yapmalarını isteyerek, bütün yönleriyle sağlıklı bir toplum oluşturmayı hedeflemişti. Çevre temizliği bağlamında Efendimizin, evlerinizin önünü ve civarlarını temiz tutunuz ve rahatsızlık veren şeyi yoldan kaldırmak sadakadır buyurması, bazen bizatihi mescidi temizleyerek bunu uygulaması, lanete sebep olan şu üç şeyi yapmaktan, su kaynaklarına, yol ortasına ve gölgelik yerlere abdest bozmaktan sakınınız buyurması, bu konuya verdiği önemi göstermektedir. Yiyecek ve içeceklerin temiz olması da sağlık açısından önemliydi. Allah Resulü'nün yiyecek ve içecek kaplarının taşınması esnasında üzerlerinin örtülmesini emretmesi,
su saklama kaplarının kapalı tutulmasını istemesi, özellikle temiz sulardan içmeye özen göstermesi, temizliğin en temel unsuru olan suyu insanlara ulaştırmaya teşvik etmesi bu yönde aldığı bazı tedbirlerdir. Düzenli beslenme de sağlığı korumanın en önemli şartlarındandı. Bu bağlamda Kutlu Nebi, az yemek yemenin mideyi yormamanın sağlığı koruma açısından önemli olduğunu vurgulamak için şöyle buyurmuştur. Ademoğlu midesinden daha kötü bir kap doldurmamıştır. Halbuki birkaç lokma Ademoğlunun belini doğrultmaya yeter. Eğer mutlaka bu miktarı geçecekse, midesinin üçte biri yemeğe, üçte biri içeceğe ve diğer üçte biri de boş kalarak nefes alıp vermeye ayrılmış olsun. Benzer bir şekilde iyileşme sürecindeki hastalara da ağır yemekler yerine hafif gıdalarla beslenmelerini tavsiye etmiştir. Allah Resulü'nün sağlığı korumak için diğer bir tavsiyesi de dinlenmeye ve uyumaya teşvik etmesiydi. Uyku hem beden hem ruh sağlığı açısından temel insani ihtiyaçlardandır. Hazreti Peygamber de kendi hayat tarzını örnek göstererek geceyi hiç uyumadan ibadetle geçirmek isteyenlerin uygulamalarını hoş karşılamamıştır. Düzenli olmayı tavsiye eden Hazreti Peygamber, yatsı namazlarından önce uyumayı, namazlardan sonra da sohbet ederek oturmayı hoş görmemiştir. Kendisi ise ilim meclisleri ve ihtiyaç duyulan çeşitli konularda müzakere için uyanık kaldığı zamanlar hariç, gece uykusuna erkenden başlamış, fakat bütün geceyi uykuda geçirmeyerek teheccüde kalkmayı da ihmal etmemeyi tavsiye etmiştir. Gece ibadetine kalkmak için kaylule'den yararlanın buyuran Peygamber Efendimiz, kaylule diye adlandırdığı kısa gündüz uykusuyla günün yorgunluğunu üzerinden atmayı alışkanlık edinmiş, sonra günlük işlerine devam ederek bu hususta da örnek olmuştur. Bu tedbirlere ilaveten Allah Resulü, sağlığın kıymeti ve önemi hususunda birçok tavsiyede bulunmuştur. Özellikle insanların sıhhatlerinin kıymetini takdir etmeleri anlamında iki nimet vardır ki insanların çoğu onları değerlendirme hususunda aldanmıştır. Sağlık ve boş zaman buyurmuş, hastalık gelmeden önce sağlığın kıymetini bilmek gerektiğini söylemiştir. Bu bağlamda yedi şey gelmeden önce salih ameller işlemede acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Beklenenlerin en şerlisi olan deccali mi? Yoksa kıyameti mi? Ki kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır şeklindeki nebevi uyarı son derece dikkat çekicidir. Resul-i Ekrem, Allah'tan afiyet istenmesinden daha çok hoşuna giden bir şey istenmemiştir buyurmuş, sağlık ve afiyet hususundaki talebini dualarına da yansıtmıştır. Mesela bunlardan biri, Allah'ım bedenimi, gözlerimi ve kulaklarımı koru şeklindeki duasıdır. Arka arkaya üç gün duanın en faziletlisini soran bir kişiye de cevap olarak, Rabbinden dünya ve ahirette lütuf ve afiyet iste buyurmuş ve eklemiştir. Bu iki değere sahip olduğunda dünya ve ahirette kurtuluşa erersin.

Hazreti Peygamber, Müslüman olanlardan bazılarına önce namaz kılmayı ardından da şu duayı öğretirdi. Allah'ım beni bağışla, bana merhamet eyle, beni dosdoğru yola ilet, bana sıhhat ver ve beni rızıklandır. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah da hastalık için sağlıktan vakit ayırmayı, yani sağlıklıyken hastalanabileceğini düşünerek sıhhatli anı değerlendirmeyi, ölüm için de hayattayken hazırlık yapmayı tavsiye etmiştir. Hazreti Peygamber söz konusu hassas dengenin özünü bir oturmada zenginlik hakkında yapılan yoğun tartışmalar üzerine şu sözleriyle açıklamıştır. Takva sahibi bir kimse için zenginliğin sakıncası yoktur. Ama takvalı kimse için sağlık zenginlikten, gönül hoşnutluğu da diğer nimetlerden daha hayırlıdır. Allah'tan sağlık ve afiyet istemek güzel bir davranış olduğu gibi, verilen bu nimetler için şükrederek hastalık ve musibet anlarında sabır göstermek de yapılması gereken

bir davranıştır. Çünkü şükretmek Allah'a inanmanın bir gereği olduğu gibi verilen nimetin devamı için de önemlidir. Kutlu Nebi'nin öğretisinde insanın her anında sağlık ve afiyet yönünde çaba göstermesi esas olmakla birlikte, kişinin başa gelen hastalık ve musibetlerden dolayı isyan etmemesi ve bu durumda Allah'a bağlılığını ifade etmesi gereği de vurgulanmıştır. Peygamber Efendimiz sıkıntı halinde sabredenler için, müminin başına bir sızı veya bir meşakkat, bir hastalık, bir hüzün, hatta kendini üzen bir keder gelirse, bunlar onun günahlarına kefaret olur buyurur. Yine Hazreti Peygamber, müminin şükür ve sabır halini şöyle anlatır. Müminin durumu ne ilginçtir, her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına sevinecek bir hal geldiğinde şükreder. Bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı gelecek olursa ona da sabreder, onun için bu da hayır olur. Kur'an-ı Kerim'de insana sağlık ve afiyet verildiği gibi dert ve sıkıntıların verilebileceği, bunun neticesinde bazı insanların ümitsizliğe kapılarak nankörlük gösterdikleri, bazılarınınsa sabredip salih amel işlemeye devam ederek Allah'ın mağfiretine kavuşacakları belirtilmektedir. Peygamber Efendimiz tarih boyunca en büyük sıkıntıların peygamberler ve salih insanlar tarafından yaşandığını haber vermiştir. Ancak bu durum onlarda ümitsizliğe, yılgınlığa ve isyana yol açmamıştır. Bu örnek insanların bela, musibet ve hastalıklara birer imtihan gözüyle baktıkları Kur'an'da anlatılmaktadır. Söz gelimi Eyüp peygamberin başına bir dert geldiği ve bu derdinden dolayı "Rabbim bana zarar dokundu, sen merhametlilerin en merhametlisin" şeklinde şikayet etmeden haya ile dua ettiği belirtilmektedir. Rivayetlerde Hazreti Eyyub'un hastalığının 18 yıl sürdüğü ve bu süre içinde iki kişi hariç bütün akraba ve arkadaşlarının onu terk ettiği anlatılmaktadır. Onun hastalıklara karşı sabır ve metanetini Allah Teala şöyle övmektedir. "Biz onu sabredici bulduk. Ne iyi kuldu o. Gerçekten Allah'a yönelirdi." Yine Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Eyyub'a mükafat olarak şifa verilip dertlerinden arındırıldığı haber verilmektedir. Allah ölümle sonuçlanan hastalıklara yakalananlara da kendi katında büyük mükafat verecektir. Nitekim hadislerde doğum esnasında vefat eden kadınların, boğulanların, yananların, karın ağrısından ve vebadan ölenlerin şehit mertebesinde olacakları bildirilmiştir. Bu açıdan bakıldığı takdirde hastalıklara karşı Allah'a isyan etmenin, "benim günahım neydi?" diye sızlanarak şikayet etmenin asıl hastalık ve musibet olduğu anlaşılabilir. Bunun için insanlar sağlık ve afiyetin değerini bilerek hareket etmeliler, hastalığın da Allah'ın bir imtihanı olduğunu unutmamalıdırlar. Herhangi bir hastalığa yakalandıklarında müminler her halükarda Allah'a hamdolsun diyerek Kutlu Nebi'ye tabi olacaklardır. Mümin diliyle Rabbine şükrettiği gibi eylemleriyle de şükretmesini bilmelidir. Peygamber Efendimiz şükrün yanı sıra musibetlerden korunmak için sadaka vermeyi de tavsiye etmiş, hatta her eklem için sadaka verilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu hususta Resulullah'ın tavsiyesi gayet özlüdür. Hastalarınızı sadakayla tedavi ediniz. Nebevi tıp, insanın ruh ve bedenden meydana geldiğini kabul eden bakış açısından hareketle, hastalıkları maddi ve manevi olarak ikiye ayırarak, ruhi hastalıklara karşı da koruma tedbirleri alınması için çeşitli tavsiyeler ve uygulamalar göstermektedir. Ruhi tedbirlerin birincisi, Allah'ı her an kalbinde ve yanında hissetme duygusu olan iman, ikincisi ise yaratıcıyla kolaylıkla kurulabilen iletişim anlamına gelen duadır. İman, insanın yaratıcıyla olan bağı olduğu için kişinin sıkıntılara karşı dirençli olmasını sağlar ve onun ruhi boşluğa düşmesine mani olur. Bu anlamda Peygamber Efendimiz, iman edenleri dert ve hastalık durumunda yıkılıp kırılmayan yeşil ekine, İnkar edenleri de sert bir rüzgar karşısında kökünden devrilen bir ağaca benzeterek imanın insanı güçlü kılan etkisine işaret etmiştir. Dua insana direnç ve kuvvet vermektedir. Çünkü dua insan ruhunu beslemekte, ona güven, metanet ve azim aşılamakta, onu güçlendirmekte.

etkilenmektedir. İnsan sağlığı ancak tüm boyutlarıyla önlem alındığı takdirde korunabilir. Aksi takdirde bedenini temiz tutan bir insan, temiz bir çevre veya temiz su içme imkanı bulamıyorsa sağlığını istenilen şekilde koruyamaz. Gıda ve beslenmesinde temizliğe dikkat ettiği halde alkollü içecekler, sigara ve uyuşturucu gibi maddeler kullanıyorsa yine sağlıklı olması mümkün değildir. Bütün bu imkanlara sahip oldukları halde gerilim altında bunalıma düşme gibi daha çok asabi sorunlarla boğuşan insanların da sağlıklı olmaları düşünülemez. Bu yüzdendir ki Peygamberimiz sağlığın muhafazası bağlamında doğru beslenmenin yanı sıra bedensel, çevresel ve ruhsal açılardan da birçok tedbirin alınmasını tavsiye etmiş, sağlıklı bireylerden oluşan sağlıklı bir toplum arzulamıştır. Zira onun bizlere ifade buyurduğu üzere, sizden kim huzuru yerinde, bedeni sağlıklı ve günlük yiyeceği de yanında olarak güne başlarsa, sanki dünya nimetleri ona verilmiş gibidir.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Gaflet hastalığı insanı hak ve hakikatin düşmanı yapar. Sana hayat olan, dost olan kişi gözüne hor, hakir görünür. Sana yabancı olan kişi de senin nazarında pek büyük, pek muhterem sayılır. Tüm bunlar gönlündeki gaflet hastalığının belirtileridir. İnsanda bu hastalık bulundukça şeker bile ona zehir gelir. Ey gönül, sen sendeki hastalığı gidermeye bak. Gaflet hastalığını bir kenara bırak ve kendi özünü tanımanın yoluna düş. Zira gaflet kalbini karartır ve en tatlı şeyleri bile acılaştırır. Hak ve hakikatin ışığını görmek için gözlerini aç. Çünkü ancak gerçek sevgi ve dostluk bu ışığın altında parlar. Bir akıllı kişiyle bir akılla dost ol. Gafletin kör edici etkisinden kurtulmak için kalbini temizle. Her şeyin özünün bir ve aynı olduğunu bil. Zira hakikatin özünü anlayan bir kalp her şeyi yerli yerince görür ve her şeyde hakkı bulur.

Ben böyle bakıp durmayacaktım. Deli bağlı. İslam'ı uyandırmak için haykıracaktım. Gür hisli, gür imanlı beyinler coşaracak. Ben zaten uzun boylu düşünmekten uzaktım. Haykır, kime lakin? Hani sahipleri yurdum? Ellerdi yatanlar, sağa baktım, sola baktım. Feryadımı artık boğarak naaşını tuttum. Bin parça edip şiirime gömdüm de bıraktım. Seller gibi vadiyi eninim saracakken, hiç çağlamadan, gizliyle yaş gibi aktım. Yoktur elemimden şu sağır kubbede bir iz, binler safahatımdaki hüsran bile sessiz.

Bazı rivayetlere göre Hudeybiye, bazılarına göre ise Hayber seferinden dönüldüğü gece Allah Resulü ile ashabı bir yerde konaklarlar. Resulullah bizi kim bekleyecek diye sorunca Bilal-i Habeşi radıyallahu anh kendisi de yorgun olmasına rağmen ben ey Allah'ın Resulü diyerek gönüllü oldu. Efendimiz uyursan deyince de hayır uyumam dedi. Bunun üzerine kafile istirahate çekilip gönül rahatlığıyla uyudu. Ancak son derece yoğun geçen günler ve uzun bir yolculuk sonrası herkes gibi Bilal de yorgunluğa yenik düştü ve uyuyakaldı. Kafile uyurken sabah namazının vakti geçti. Derken güneş doğdu ve teker teker uyandılar. Hazreti Ömer de uyandı ve konuşun ki Resulullah da uyansın dedi. Gelen sesler üzerine Efendimiz uyandı ve namazın vaktini geçirdiklerini görünce belki de Bilal'in mahcup olmasını istemediği için şüphesiz Allah istediği zamanda ruhlarımızı aldı ve yine istediği zamanda onları size geri verdi dedi. Güneş ağarınca da Bilal'den ezan okumasını istedi. Sonrasında abdestini aldı, ashabıyla birlikte sabah namazını kaza ettiler. Namazdan sonra Efendimiz, sizden uyuyan ya da unutan, bu sebeple namazını geçiren işte böyle yapsın buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir.

Günlerden cuma, Uhud'a gelenler var. Medine yolu toz duman, Uhud'a gelenler var. Bir dalsa da şu hava, görsek Medine-i Münevvere'den Uhud'a gelenleri. Bir görsek Allah Resulü'nü,

Bakın, göründüler işte. Atının üzerinde evrenin efendisi, cihanın göz bebeği, Uhud'un sevgilisi. Sağında ve solunda ashabı güzin, önünde ise iki üveyk yürüyor. Biri Sad bin Muaz, diğeri Sad bin Übade. Allah'ım bu ne edep, atlarının bile başı yerde. Bakın şu iki gence, ikisi de 15'inde. Şu kısa boylu olanı Rafi bin Hadic, parmaklarının ucuna basıyor ki boyu uzun görünsün. İyi ok attığı söylenince izin veriyor Efendimiz. Diğer genç ise Semüre bin Cündül. Ağlayarak peygamberinin yanına gidiyor. Ya Resulallah diyor, Rafi'ye izin verdiniz, bana niye izin yok? Ben Rafi'yi güreşte yeniyorum. Efendimiz tebessüm buyuruyorlar ve bu iki ana kuzusuna güreş tutturuyorlar. Semüre Rafi'yi yenince güreşte, Fahri Kainat ona da izin veriyor. Günlerden cumartesi, Uhud'a gelenler var. İşte Ayneyn Tepesi, Okçular Tepesi. Başlarında Abdullah bin Cübeyr, sultanı dinliyorlar. Düşmanı yendiğimizi görseniz de, size haber vermedikçe, adam göndermedikçe yerlerinizden asla ayrılmayın. Kuşların cesetlerimizi kapıştıklarını görseniz dahi, ben size adam göndermedikçe yerlerinizden asla ayrılmayın. Asla ayrılmayın. İki ordu da hazır. İki ordu da harp nizamında. Ve Uhud'un kalp atışları dışında yeryüzü nefes bile almıyor. Sessizliği bozan Kureyş'in sancaktarıdır. Söylediği her söz küfür kokulu. Benimle çarpışmaya er meydanına kim çıkar? Bu bir meydan okumadır. Cevapsa bir çift ayak sesi. Gözler Uhud toprağında yürüyen bu ayaklarda. Kime ait bu adımlar ki? Bastığı toprak Allah diyor. Ve Esedullah namıyla Hazreti Ali yürüyor. Birkaç saniye, bir tek hamle. Allah'ın aslanı dimdik ayakta, Kureyş'in sancağı ise yerde. Ardından bir başkası yükseltiyor sancağı. Ama bilmiyor ki bu defa kim var Uhud meydanında. Gökyüzünde yıldırımlar, yeryüzünde Hamza var. Asıl şimdi başladı Uhud'un türküsü. Tam üç katı düşmanla peygamber ordusu göz göze ve diş dişe. Uhud'da yiğitler var. İşte Ebu Dücane. Kılıcın üzerinde bir yazı. Korkaklıkta ar, ilerlemekte şeref var. İşte Mus'ab bin Umeyr. Zırhını giyinince nasıl da peygambere benziyor. Ve döne döne savaşan Hazreti Hamza. Ben Allah'ın arslanıyım diyor. Ebu Katade'ye bakın. Bakın bir ok fırlıyor müşrik yayından. Bir ok havayı yara yara geliyor. Hedefte Resulullah var. İşte Ebu Katade okun Fahri Kainat'a doğru gittiğini görünce Allah'ı andı önce ve uzattı başını. Ok Katade'nin gözüne saplandı. Uhud'da yiğitler var. Şirk ordusunu bozguna uğratan. Ömer bin Hattab'a bakın. Gözleri çakmak çakmak. Ama telaş var yüzünde Hazreti Ömer'in. Bu ne hal ey Ömer? Düşman hüsran yaşarken, zafer kazanılmışken, bu ne hal ey koca Ömer? Niçin Okçular Tepesi'ne bakıyorsun? Neler oluyor orada? Niye iniyor okçular Ayneyn Tepesi'nden? Allah Resulü haber vermeden niye iniyorlar? Ey Abdullah bin Cübeyr, durdursana okçuları. Durun, Allah aşkına durun. Arkanızdan düşman geliyor, inmeyin yerinizden. Sahabe sendeliyor, inmeyin yerinizden. Kainat yalvarıyor, inmeyin. Sultanlar sultanını incitecekler, inmeyin. Peygamber ordusu iki ateş arasında.
Efendimizin etrafında 15 sahabe. Bakın mübarek elleri Resulullah'ın yüzüne kapandı. Kainatın affı için semaya kalkan eller şimdi kan içinde. Yetiş ey Ebu Ubeyde, nur saçan yüz kan içinde. Zaman donuyor sanki ve dudaklarının arasından bir şey düşüyor. Kıpkırmızı bir yakut gibi peygamberin mübarek dişi. Uhud dağını bir titreme alıyor. Zaman donuyor sanki ve gökler yırtılıyor. Uhud dağını bir titreme alıyor. Kimse Uhud'a ilişmesin. Çünkü bir ses geliyor altı yerden. Muhammed'in dişi yere düşmesin. Ve Cibril-i Emin yaratıldığı günden beri en hızlı inişiyle iniyor. Çünkü altı yönden bir ses geliyor. Yere düşmesin Muhammed'in dişi. Kara bulutlar çöktü Uhud'a. Bir ses ortalığı velveleye verdi. Muhammed öldürüldü. Muhammed öldürüldü. Eğer o öldüyse ben niye yaşıyorum diyen Enes bin Nadr atıldı küfrün alevleri arasına. Artık yaşlı gözler sevgiliyi arıyor. Kab bin Malik Hazretlerinin sesi duyuldu. Resulullah yaşıyor. Allah'ın Resulü yaşıyor. Onu miğferinin arasından ışıl ışıl parlayan gözlerinden tanıdı. Habibullah yaşıyor. Onu şefkat dolu gözlerinden tanıdı. Ashab-ı Güzin'in sevincine bir bakın. Uhud'un sevincine bir bakın. Hazreti Hamza duydu ya, bu yeter. Resulullah yaşıyor ya, bu yeter. Yine daldı Hamza Kureyş'in dalgalarına. Ama savaşırken bir ara sendeledi Hamza. Ve boşlukta bir mızrak belirdi. Ey Hamza, Uhud'u her anışımızda kaç mümin girmek ister mızrakla senin arana. Kaç mümin keşke ben öleydim. Keşke mızrak benim sineme saplansaydı der. Ama şehitlerin seyyidi sensin. Şehitlerin efendisi sensin. Uhud'da şehitler var. Şehitlerin seyyidi.

ve bir ayet yankılanıyor Ahzab dağında. Müminlerden öyle yiğitler vardı ki onlar Allah'a verdikleri sözde sadakat gösterdiler. Onlardan bazıları şehit oluncaya kadar çarpışacağına dair yaptığı adağını yerine getirdi. Kimisi de şehit olmayı bekliyor. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.

0: Kur'an'ın temel konuları.
1: Hoş geldiniz. Bugün Kur'an'ın temel konuları kitabından yine 3 mesaj aktaracağım. Bugün 9. cüzdeyiz. Tarihin en önemli dönemleri peygamberlerin yaşadıkları asırlardır. Çünkü onlar tevhid ve şirk mücadelesinde müminlerin önderleridir. Allah'ın Rab, Allah'ın hakimiyet sahibi olduğunu bütün dünyaya tebliğ eden ve insanları dünyevileşme tehlikesinden koruyan kişilerdir. 9. cüzde Araf suresinin son tarafı ve Enfal suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu cüzdeki ilk mesaj, peygamberlerin mücadelesi konusudur. Tarihte tevhid ve şirk mücadelesi insanoğlu var oldukça devam edecektir. Bu cüzde Araf suresi peygamberlerin mücadelelerinden örneklerle tanımlanmaktadır. Söz konusu örneklerden en uzunu Hazreti Musa dönemiyle ilgilidir. Burada Hazreti Musa'nın Firavun ile mücadelesi, o dönemde Müslüman olan sihirbazların Firavun'un katliamıyla şehit olmaları gerçeği. Hazreti Musa'nın ve ashabının Firavun'un zulmünden kurtulma çabaları ve hicret talepleri, ayrıca o dönemde yaşanan kıtlık, tufan, çekirge, haşere, kurbağa ve kan yağması gibi belalar sonunda Firavun'un Hazreti Musa ve ashabına hicret için izin vermesi, ancak sonra sözünden dönüp ordusuyla Hazreti Musa ve ashabın takip etmesi ve sonunda ordusuyla beraber denizde helak olması aktarılır. Bundan sonra Hazreti Musa'nın kutsal bölge Sina Dağı'na gitmesi ve orada 40 gün kalması, daha sonra kendisine vahyin yazılı levhalar halinde verilmesi, o dönemde Yahudilerin sapmaları ve ihanetleri anlatılır. Mesela denizi geçerek Firavun'un şerrinden kurtulan İsrailoğulları, daha kurtulur kurtulmaz puta tapan bir kavim görünce Hazreti Musa'dan bir put yapmasını istediler. Hazreti Musa ise onlara büyük bir cahillik yaptıklarını söyledi ve nasihat etti. İsrailoğullarının ikinci ihanet ve sapmaları ise yanlarından 40 günlüğüne ayrılan peygamberleri Hazreti Musa'dan sonra hemen altın, gümüş ve mücevherlerden oluşan bir buzağı yapıp tapmalarıdır. Sonra ashabı sept, yani cumartesi ashabı Yahudilerinin diğer hileleri anlatılır, sıralanır. Dokuzuncu cüzden alacağımız ikinci mesaj ise Allah'a olan ilk sözümüz, ahdimiz. Allah'a ilk ahdimiz, sen bizim Rabbimizsin sözüdür. Bu cüzün ikinci bölümünde ise Kalu Bela olayıyla başlayan ilk ahit, söz hatırlatılır. Allah'ın Esma-i Hüsna'sının, yani güzel isimlerinin doğru anlaşılması gerektiği bildirilir. İnsanın şirk koştuğu putlar ve şeytanlar açıklanır ve bunlara karşı mücadele edilmesi istenir. Kur'an okunurken bile şeytanın pusuda olup vesveselerle kandırabileceği bildirilir ve Euzu Besmele ile şeytanın şerrinden Allah'a sığınmak gerektiği açıklanır. En'am suresi dua, zikir, tesbih ve secde emriyle sona erer. 9. cüzdeki 3. konuysa dünyevileşme tehlikesidir. Allah rızası

rızası için çalışmayı, tebliği, cihadı terk etmek, dünyevileşmektir. Bu cüzün son bölümünde Enfal suresi başlar. Bedir savaşındaki ilk galibiyet ve ganimet problemi açıklanır. Çünkü savaştan sonra bütün gruplar ganimetlerin kendilerine ait olduğunu iddia etmiş ve bir husumet ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Enfal suresinin baş tarafı indirildi ve ganimetlerin hepsinin Allah ve Resulüne yani devlete ait olduğu açıklandı. Bütün zaferin ve ganimetlerin Allah'ın yardımıyla kazanıldığı hatırlatıldı. Ancak müminler hatalarını anlayıp pişman oldukları ve tövbe ettikleri için yeni inen ayetlerde ganimetlerin humusu 1/5'i Allah ve Resulüne devlete kalacak, 1/4'ü ise mücahitler arasında dağıtılacak şekilde uygulama başlatılır. O dönemde savaş teçhizatını her mücahit kendisi tedarik ettiği için ganimetten hisse sahibi oluyordu. Ama daha sonraları devlet, askerinin bütün ihtiyaçlarını ve savaş durumunda teçhizatını tedarik ettiği için ganimetler tümüyle devlete kaldı. Ayrıca bu 9. cüzün son bölümlerinde müşriklerin tuzakları, tutarsız talepleri ve kaçınılmaz savaş gerçeği aktarılır, Müslümanların savaşa hazır olmaları istenir. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamd ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Dokuzuncu cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kavminden büyüklük taslayan önderler kesimi şöyle dediler: Ey Şuayb, ya seni ve seninle beraber inananları kesinlikle şehrimizden çıkaracağız veya mutlaka dinimize döneceksiniz. Şuayb dedi ki, istemesek de mi? Doğrusu Allah bizi ondan kurtardıktan sonra tekrar sizin dininize dönersek Allah hakkında yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah dilemedikçe sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz sadece Allah'a dayanırız. Ey Rabbimiz! Kavmimizle bizim aramızda adaletli hükmünü ver. Sen hüküm verenlerin en hayırlısısın. Kavminin inkarcı ileri gelenleri, eğer şu ayba uyarsanız, o takdirde siz mutlaka hüsrana uğrarsınız dediler. Nihayet o şiddetli deprem onları yakalayıverdi de yurtlarında yere serilip kaldılar. Şu aybı yalanlayanlar sanki orada hiç yurt tutmamış gibi oldular. Böylece asıl hüsrana uğrayanlar şu aybı yalanlayanlar oldu. Şu ayb onlardan ayrıldı ve bu arada ey kavmim dedi. Ben size Rabbimizin gönderdiği gerçekleri duyurdum ve size öğüt verdim. Artık kafir bir kavme nasıl acırım? Biz hangi ülkeye bir peygamber gönderdiysek, mutlaka ora halkını Allah'a yönelip yalvarsın yakarsınlar diye dert ve sıkıntıya uğratmışızdır. Sonra kötülüğü değiştirip yerine iyilik getirdik. Nihayet çoğaldılar ve atalarımız da böyle sıkıntı ve sevinç yaşamışlardı dediler. İnkarda ısrar edince biz de onları kendileri farkında olmadan ansızın yakaladık. O ülkelerin halkı inansalar ve günahtan sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık. Fakat yalanladılar. Biz de ettikleri yüzünden onları yakalayıverdik. Yoksa o ülkenin halkı geceleyin uyurlarken kendilerine azabımızın gelmeyeceğinden emin miydiler? Veya o ülkenin halkının güpegündüz eğlenirlerken kendilerine azabımızın gelmeyeceği konusunda güvenceleri mi vardı? Allah'ın ansızın gelen azabından emin mi oldular? Fakat ziyana uğrayan topluluktan başkası Allah'ın azabından emin olamaz. Eski sahiplerinden sonra yeryüzüne varis olanlara hala şu gerçek belli olmadı mı? Biz dileseydik onları da günahlarından dolayı musibetlere uğratırdık. Biz onların kalplerini mühürleriz de onlar gerçekleri işitemezler. İşte o ülkeler. Onların haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Andolsun ki peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişti. Fakat onlar önceden yalanladıkları gerçeklere iman edecek değillerdi. İşte kafirlerin kalplerini Allah böyle mühürler. Onların çoğunda sözünde durma diye bir şey bulamadık. Gerçek şu ki onların çoğunu yoldan çıkmış bulduk. Sonra onların ardından Musa'yı mucizelerimizle Firavun ve yakın çevresine gönderdik. Onlarsa mucizeleri inkar ettiler. Ama gör işte fesatçıların sonu ne oldu? Musa dedi ki, ey Firavun, ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Allah hakkında gerçek olandan başkasını söylememek benim üzerime borçtur. Size Rabbinizden açık bir delil getirdim. Artık İsrail oğullarını benimle birlikte serbest bırak. Firavun şöyle dedi, eğer bir mucize getirdiysen ve gerçekten doğru söylüyorsan onu göster bakalım. Bunun üzerine Musa asasını yere attı. Bir de baktılar ki apaçık bir yılan ve elini çıkardı. Bir de ne görsünler, o da seyredenlerin gözleri önünde bembeyaz oluvermiş. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, bu gerçekten çok bilgili bir sihirbazdır. Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Firavun, peki ne buyurursunuz dedi. Dediler ki, onu da kardeşini de beklet. Şehirlere toplayıcılar, memurlar yolla. Bütün bilgili sihirbazları sana getirsinler. Sihirbazlar Firavun'a geldiler. Eğer üstün gelen biz olursak
bize muhakkak bir ödül olmalıdır dediler. O da tamam, ayrıca sizler mutlaka yakınlarımdan olacaksınız dedi. Sihirbazlar dediler ki, ey Musa, sen mi atacaksın asanı, yoksa ilk atan biz mi olalım? Siz atın dedi. Onlar atınca insanların gözlerini büyülediler. İçlerine korku saldılar ve böylece büyük bir büyü gösterisi yaptılar. Biz de Musa'ya asanı at diye vahyettik. Bir de baktılar ki bu onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor. Böylece gerçek ortaya çıktı ve onların yaptıklarının asılsız olduğu anlaşıldı. İşte Firavun ve kavmi orada yenildiler ve küçük düşüp yarıştan çekildiler. Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun dedi ki, ben size izin vermeden ona iman ettiniz öyle mi? Şüphe yok ki bu, halkını şehirden çıkarmak için orada kurduğunuz bir tuzaktır. Ama yakında göreceksiniz. Mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim, sonra da hepinizi asacağım. Onlar, biz de Rabbimize dönmüş oluruz dediler. Sen Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde onlara inandık diye sırf bu yüzden bizden intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz, bize sabırlar ver ve Müslüman olarak canımızı al. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, seni ve tanrılarını bırakıp yeryüzünde bozgunculuk çıkarsınlar diye mi Musa'yı ve kavmini serbest bırakacaksın? Firavun, biz onların oğullarını sürekli öldürüp kızlarını sağ bırakacağız. Elbette biz onları ezecek üstünlükteyiz dedi. Musa kavmine dedi ki, Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. O kullarından dilediğini oraya hakim kılar. Güzel sonuç takva sahiplerinindir. Onlar da, sen bize gelmeden önce de geldikten sonra da bize işkence edildi dediler. Musa, umulur ki Rabbiniz düşmanınızı helak eder ve nasıl hareket edeceğinizi görmesi için onların yerine sizi yeryüzüne hakim kılar dedi. Andolsun ki biz de Firavun'a uyanları ders alsınlar diye kuraklık yılları ve ürün kıtlığıyla cezalandırdık. Onlara bir iyilik, bolluk, bereket gelince bu bizim hakkımızdır derler. Eğer başlarına bir felaket gelirse bunu Musa ve onunla beraber olanların uğursuzluğuna bağlarlardı. Bilesiniz ki başlarına gelenler Allah katındandır. Fakat onların çoğu bunu bilmez. Ve dediler ki, bizi büyülemek için ne işaret getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz. Biz de açık seçik mucizeler olmak üzere onların üzerine tufan, çekirge, haşerat, kurbağalar ve kan gönderdik. Yine de büyüklük tasladılar ve günahkar bir kavim olmakta direndiler. Azap üzerlerine çökünce, ey Musa, sana verdiği söz hürmetine bizim için Rabbine dua et. Eğer bizden azabı kaldırırsan mutlaka sana inanacağız ve muhakkak İsrailoğullarını seninle göndereceğiz dediler. Ulaşacakları bir müddete kadar onlardan azabı kaldırdığımızda hemen sözlerinden dönerlerdi. Nihayet ayetlerimizi asılsız saymaları ve onlardan gafil kalmaları sebebiyle kendilerini cezalandırdık ve onları denizde boğduk. Hor görülüp ezilmekte olan o kavmi de, İsrailoğullarını da, içini bereketle doldurduğumuz ülkenin doğu taraflarına ve batı taraflarına mirasçı kıldık. Sabırlarına karşılık Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz yerine geldi. Firavun ve kavminin yapıp yükselttikleri binaları yerle bir ettik. İsrailoğullarını denizden geçirdik. Derken kendilerine mahsus bir takım putlara tapan bir kavimle karşılaştılar. Bunun üzerine, ey Musa, onlara ait tanrılar gibi sen de bizim için bir tanrı yap dediler. Musa dedi ki, gerçekten siz cahil bir toplumsunuz. Şüphesiz onların düzeni yıkılmaya mahkumdur. Yapmakta oldukları da boşa gidecektir. Musa, size Allah'tan başka bir ilah arayayım öyle mi? Halbuki o sizi diğer toplumlara üstün kılmıştı dedi. Hani Firavun'un adamlarından sizi kurtarmıştık?
Onlar sizlere işkencenin en kötüsünü yapıyorlardı. Oğullarınızı öldürüyorlar, kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. İşte bunda Rabbinizden büyük bir imtihan.

Hatlardan tenzih ederim, sana tevbe ettim. Ben inananların ilkiyim. Allah, ey Musa dedi. Ben mesajlarımı iletmek ve sözüme muhatap kılmak için insanlar arasından seni seçtim. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol. Levhalarda Musa için her konuya dair öğüdü ve her şey hakkında gerekli açıklamaları yazdık. Ve dedik ki, bunlara sımsıkı sarıl. Kavmine de o en güzel öğüt ve açıklamalara sarılmalarını emret. Yakında size yoldan çıkmışların yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri ayetlerimden mahrum edeceğim. Onlar bütün mucizeleri görseler de iman etmezler. Doğruluk yolunu görseler onu izlemezler. Fakat eğrilik yolunu görürlerse hemen ona saparlar. Bu durum onların ayetlerimizi yalan saymalarından ve onlardan gafil olmalarından ileri gelmektedir. Halbuki ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı asılsız sayanların amelleri boşa çıkmıştır. Onlar sadece yapmakta olduklarından dolayı cezalandırılırlar. Tur'a giden Musa ayrıldıktan sonra kavmi ziynet eşyalarından böğürebilen bir buzağı heykelini tanrı edindiler. Görmediler mi ki o onlarla ne konuşuyor ne de onlara yol gösteriyor? Onu tanrı olarak benimsediler ve zulümde karar kıldılar. Pişman olup kendilerinin gerçekten sapmış olduklarını anlayınca da dediler ki, eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa mutlaka ziyana uğrayanlardan olacağız. Musa kızgın ve üzgün olarak kavmine dönünce, benden sonra arkamdan ne kötü işler yapmışsınız. Rabbinizin emrini beklemeyip acele mi ettiniz dedi. Tevrat levhalarını yere attı ve kardeşinin başını tutup kendine doğru çekmeye başladı. Harun, ey anam oğlu, senin bu kavmin beni cidden zayıf gördüler. Neredeyse beni öldüreceklerdi. Sen de şimdi düşmanları bana güldürme ve beni zalim kavimle bir tutma dedi. Musa, ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla, bizi rahmetine gark eyle. Sen merhametlilerin en merhametlisisin, dedi. Allah buyurdu ki, buzağa tapanlar yok mu? İşte onlara mutlaka Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında bir alçaklık erişecektir. Biz iftiracıları böyle cezalandırırız. Kötülükler yaptıktan sonra ardından tövbekar olup da iman edenlere gelince, şüphesiz ki o tövbe ve imandan sonra Rabbin elbette bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Musa'nın öfkesi yatışınca levhaları aldı. Onlardaki yazılarda Rablerinden korkanlar için hidayet ve rahmet hükümleri vardı. Musa tayin ettiğimiz vakitte buluşmak üzere kavminden 70 adam seçti. Onları o müthiş deprem yakalayınca Musa dedi ki, ey Rabbim! Dileseydin onları ve beni daha önce helak ederdin. İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak edecek misin? Bu iş senin imtihanından başka bir şey değildir. Onunla dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletirsin. Sen bizim velimizsin. Artık bizi bağışla ve bize acı. Sen bağışlayanların en iyisisin. Bize bu dünyada da ahirette de iyilik yaz. Şüphesiz biz sana yöneldik. Allah buyurdu ki, azabıma dilediğimi uğratırım. Rahmetimse her şeyi kuşatmıştır. Ayrıca rahmetimi Allah korkusu taşıyanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım. Onlar ellerindeki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları o elçiye, o ümmi peygambere uyarlar. Peygamber onlara iyiliği emreder ve onları kötülükten men eder. Yine onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar. Ağırlıklarını kaldırır, üzerlerindeki zincirleri çözer. O peygambere inanan, onu koruyup destekleyen, ona yardım eden ve onunla birlikte gönderilen nura uyanlar, işte bunlardır kurtuluşa erenler. De ki, ey insanlar, gerçekten ben, göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın hepinize gönderdiği elçisiyim. Ondan başka ilah yoktur. O hayat verir ve öldürür. Öyleyse Allah'a
ve ümmi

peygamber olan Resulüne ki o Allah'a ve onun sözlerine inanır, iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız. Musa'nın kavminden hak yolu gösteren ve bu yolda adil davranan bir topluluk da vardı. İsrailoğullarını nesillere göre 12 topluluğa ayırdık. Halkı kendisinden su istediğinde Musa'ya asanı taşa vur diye vahyettik. Taştan 12 göze fışkırdı. Her kabile içeceği yeri belledi. Üzerlerine de buluttan gölgelik yaptık. Onlara kudret helvasıyla bıldırcın eti indirdik. Size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyin dedik. Onlar nankörlükleriyle bize değil, fakat kendilerine kötülük ediyorlardı. Onlara şu şehre yerleşin, orada dilediğiniz gibi yiyip için ve af dileyin. Kapıdan eğilerek girin ki hatalarınızı bağışlayalım. İyilik yapanlara ileride ihsanlarımızı daha da artıracağız denildi. Sonra içlerinden hakkı çiğneyenler sözü değiştirip kendilerine söylenenden başka bir şekle soktular. Biz de hakkı çiğnedikleri için üzerlerine gökten bir azap gönderdik. Onlara deniz kıyısında bulunan şehir halkının durumunu sor. Onlar cumartesi tatili yaptıkları gün, avlayacakları balıklar sürüler halinde suyun yüzüne çıkarak onlara doğru gelirken, tatil yapmadıkları günde ortalığa çıkmıyorlar diye cumartesi yasaklarını çiğniyorlardı. Yoldan çıkmaları sebebiyle onları işte böyle sınıyorduk. İçlerinden bir topluluk Allah'ın helak edeceği yahut şiddetli bir azapla cezalandıracağı kimselere ne diye öğüt veriyorsunuz sanki deyince onlar, Rabbiniz katında bir mazeretimiz olsun diye bir de sakınıp çekinirler ümidiyle şeklinde cevap verdiler. İşte böylece onlar kendilerine yapılan uyarıları göz ardı edince biz de kötülüğü önlemeye çalışanları kurtardık. Haksızlığa sapanları da yapmakta oldukları kötülüklerden ötürü dehşetli bir azapla cezalandırdık. Kendilerine yasak edilen şeyler karşısında küstahça diretince onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Rabbin kıyamet gününe kadar onlara en ağır cezayı verecek kimseleri üzerlerine göndereceğini bildirmişti. Şüphesiz Rabbinin ceza vermesi çabuktur. Yine o çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Onları grup grup yeryüzüne dağıttık. İçlerinden bazıları iyi kimselerdir, bazıları da böyle değildir. Bu sonuncuları belki dönüş yaparlar diye iyi durumlarla da kötü durumlarla da imtihan ettik. Onların ardından kitaba varis olan ve nasıl olsa bağışlanacağız diyerek şu dünyanın geçici menfaatine sarılan bir kuşak geldi. Ne zaman önlerine bu gibi menfaatler çıksa hemen sarılırlar. Bunlardan Allah hakkında gerçek olandan başka bir şey söylemeyeceklerine dair kitabın öngördüğü bir söz alınmamış mıydı? Üstelik onlar kitaptakini de okuyup öğrenmişlerdi. Doğrusu ahiret yurdu sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Kitaba sımsıkı sarılıp namazı dosdoğru kılanlar var ya, işte böyle iyiliğe çalışanların ecrini biz asla zayi etmeyiz. Bir zamanlar İsrailoğullarının üzerine dağı bir gölgelik gibi kaldırdık da üstlerine düşecek sandılar. Size verdiğimize, kitaba kuvvetle sarılın ve içinde olanı aklınızda tutun ki korunasınız dedik. Rabbin Ademoğullarından onların sırtlarından zürriyetlerini alıp bunları kendileri hakkındaki şu sözleşmeye şahit tutmuştu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Elbette öyle, tanıklık ederiz dediler. Böyle yaptık ki kıyamet gününde bizim bundan haberimiz yoktu demeyesiniz. Yahut önce atalarımız Allah'a ortak koştu. Biz de nihayet onların ardından gelen bir nesiliz. Şimdi batıla saplanıp kalanların yaptıkları yüzünden bizi helak mı edeceksin demeye kalkışmayasınız. İşte böyle ayetleri açık açık bildiriyoruz. Umulur ki dönüş yaparlar. Kendisine kanıtlarımızı verdiğimiz, fakat onları bir kenara atan, bu yüzden
şeytanın peşine taktığı, nihayet azgınlardan olan kişinin haberini onlara anlat. Eğer biz isteseydik, o kişiyi delillerimizle yüceltirdik. Fakat o dünyaya saplanıp kaldı, hevesinin peşine düştü. İşte böylesinin hali, kovsan da bıraksan da hep dilini çıkarıp soluyan köpeğin haline benzer. Ayetlerimizi yalan sayan topluluğun durumu işte böyledir. Şimdi sen bu kıssayı anlat. Umulur ki iyice düşünürler. Ayetlerimizi yalan sayan ve böylece yalnız kendilerine fenalık etmiş bulunan kavmin durumu ne kötü. Allah'ın doğru yola yönelttiği kişi hidayete ermiştir. O kimi saptırırsa işte onlar da kaybedenlerin ta kendileridir. Andolsun biz cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık. Bunların kalpleri vardır ama onlarla kavrayamazlar. Gözleri vardır ama onlarla göremezler. Kulakları vardır ama onlarla işitemezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır. En güzel isimler Allah'ındır. Bu güzel isimlerle ona dua edin, onun isimleri hakkında doğru inançtan sapanları kendi başlarına bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını çekecekler. Yarattıklarımız arasında hakka götüren ve o yolda adil davranan bir topluluk da vardır. Ayetlerimizi yalanlayanları hiç bilmedikleri yerden adım adım yıkıma götürürüz. Onlara mühlet veriyorum ama bilin ki cezalandırmam çok çetindir. Düşünmediler mi ki yıllarca beraber oldukları o peygamberde delilikten eser yoktur. O ancak kesin bir uyarıcıdır. Göklerin ve yerin egemenliği üzerinde, Allah'ın yarattığı her bir nesne üzerinde ve kendi ecellerinin yaklaşmış olabileceği hususunda hiç kafa yormadılar mı? Ona değilse hangi söze inanacaklar? Allah kimi dalalete düşürürse artık onu hidayete erdirebilecek hiçbir kimse bulunamaz. Allah böylelerini azgınlıkları içinde yollarını şaşırmış olarak bırakır. Ne zaman gelip çatacak diye sana kıyamet saatini sorarlar. De ki, onun hakkındaki bilgi sadece Rabbimin katındadır. Vakti geldiğinde onu açığa çıkaracak olan ancak Allah'tır. O kıyamet göklere de yere de ağır gelecektir. Sizi ansızın yakalayacaktır. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. De ki, ben kendim için Allah'ın dilediği dışında ne bir fayda elde edebilirim ne de zarardan kurtulabilirim. Eğer gaybı biliyor olsaydım elbette bundan çok faydalanırdım. Başıma kötülük de gelmezdi. Ben yalnızca inanan bir toplum için uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Sizi bir tek candan yaratan, kendisiyle mutlu olsun diye ondan da eşini yaratan O'dur. Erkek eşiyle beraber olunca kadın hafif bir yük yüklenir. Onu bir süre taşır. Hamileliği ağırlaşınca Rableri olan Allah'a şu sözlerle yakarırlar. Andolsun bize kusursuz bir çocuk verirsen kesinlikle şükredenlerden olacağız. Fakat Allah onlara kusursuz bir çocuk verince Allah'ın kendilerine verdiği bu nimet hakkında sanki nimeti veren Allah değilmiş gibi ona ortak koşarlar. Allah insanların ortak koştuğu şeylerden münezzehtir. Onlar kendileri de yaratılmış olup hiçbir şeyi yaratamayan varlıkları Allah'a ortak mı koşuyorlar? Oysa bu varlıkların ne onlara tapanlara yardımı dokunur ne de kendi kendilerine yardımcı olabilirler. Doğru yola ulaşma hususunda onlara yalvarsanız size karşılık vermezler. Onlara ha yalvarmışsınız ha susmuşsunuz. Sizin için değişen bir şey olmayacaktır. Gerçek şu ki Allah'ın dışında yalvarıp yakardıklarınız da tıpkı sizin gibi birer kuldur. Eğer iddialarınızda doğruysanız hadi onlara dua edin de karşılık versinler. Yürüyebildikleri ayakları mı var onların? Tutabilecekleri elleri, görebilecekleri gözleri, işitebilecekleri kulakları mı var onların? De ki, hadi ortak olarak gördüğünüz o varlıkları çağırın,
Sonra bana karşı planınızı kurun, göz açtırmayın bana. Ama bilin ki benim velim kitabı indiren Allah'tır. O iyileri koruyup kollar. Onun dışında yalvarıp yakardıklarınızsa ne size yardım edebilirler, hatta ne de kendilerine yardımları dokunur. Hidayete ulaşma hususunda onlara yalvarsanız sizi duymazlar. Sana bakıyorlar zannedersin, oysa görmezler. Kolaylığı seç, iyi olanı emret, cahilleri aldırma. Eğer şeytandan bir fitleme seni dürtüklerse hemen Allah'a sığın. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Takva sahipleri içlerine şeytandan gelen bir saptırıcı fikir doğduğunda onu düşünüp hemen gerçeği görürler. Şeytanların dostları olan inkarcılara gelince dostları onları azgınlığa sürükler, onlar da azgınlıktan hiç geri durmazlar. Sen onlara bir mucize getirmediğin vakit onu da derleyip toplasaydın ya derler. De ki ben sadece Rabbimden bana vahyedilene uyarım. İşte bu Kur'an Rabbinizden gelen kanıtlardır. İnanan bir topluluk için hidayettir, rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve sessiz durun ki rahmete nail olasınız. Kendi kendine yalvararak ve ürpererek alçak sesle sabah akşam Rabbini zikret. Gafillerden olma. Rabbinin katında bulunanlar bile ona kulluk etmek hususunda kibre kapılmazlar. Onu tesbih ederler ve yalnız ona secde ederler. Enfal Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana ganimetleri soruyorlar. Ganimetlerin Allah'a ve Resulüne ait olduğunu söyle. O halde siz gerçek müminlerseniz, Allah'a karşı saygısızlıktan sakının, aranızı düzeltin, Allah ve Resulüne itaat edin. Müminler o kimselerdir ki, Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda, bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler. Namazlarını özenle kılarlar. Kendilerine verdiğimiz şeylerden bir kısmını Allah yolunda harcarlar. Gerçek müminler işte onlardır. Rableri katında onlar için yüksek mevkiler, bağışlanma ve değerli rızık vardır. Nitekim müminlerden bir kısmı isteksiz oldukları halde Rabbin seni doğru bir kararla evinden savaşa çıkarmıştı. Doğru olan apaçık ortaya çıktıktan sonra sanki gözleri göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi bu konuda seninle tartışıyorlardı. Hatırlayın, Allah size iki topluluktan biri sizindir diye vaat ediyordu. Siz güçsüz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Allahsa iradesi ve sözleriyle hakkı hakim kılmayı ve inkar edenlerin kökünü kesmeyi murad ediyordu ki, böylece günah yolunu tutanların hoşlarına gitmese de hakkı hakim, batılı geçersiz kılsın. Rabbinizden yardım dilediğiniz zamanı hatırlayın. Hemen size meleklerden peşi peşine gelen binlik kuvvetlerle ben size yardım edeceğim diye cevap verdi. Bunu yalnızca müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yaptı. Zaten yardım ancak Allah tarafındandır. Allah kuşkusuz izzet ve hikmet sahibidir. O zaman katından bir güven olsun diye sizi hafif bir uykuya daldırıyordu. Sizi onunla temizlemek, şeytanın pisliğini üzerinizden gidermek, cesaretinizi artırmak ve o sayede ayaklarınızı yere sağlam bastırmak için gökten üzerinize su indiriyordu. O sırada Rabbin meleklere şunu vahyediyordu. Şüphesiz ben sizinle beraberim. İman edenlerin sebatlarını pekiştirin. Ben inkar edenlerin kalplerine korku salacağım. Artık boyunlarının üzerinden vurun, onların bütün parmaklarına vurun. Şu sebeple ki onlar Allah ve Resulüne karşı geldiler. Allah ve Resulüne karşı gelenleri Allah şiddetle cezalandırmaktadır. İşte cezanız, tadın onu. İnkar edenler için kuşkusuz cehennem azabı da vardır.
Ey müminler! İnkar edenlerle savaşta karşı karşıya gelince

Onlara arkanızı dönüp kaçmayın. Kim savaş için yer değiştirmek veya başka bir birliğe katılmak amacıyla olmaksızın savaş sırasında düşmana arkasını dönüp kaçarsa, Allah'ın öfkesine uğramış olur. Onun varacağı yer cehennemdir. Ne kötü bir son. Savaşta onları siz öldürmediniz. Onları Allah öldürdü. Oku attığında da sen atmadın, Allah attı. Bunu da müminlere kendinden güzel bir lütufta bulunmuş olmak için yaptı. Allah her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir. İşte size lütfu. Allah inkar edenlerin tuzaklarını hep bozmaktadır. Siz ey putperestler, eğer zafer peşindeyseniz, kazandığınız zaferi gördünüz. Son verirseniz bu sizin için en iyi olanıdır. Tekrarlarsanız biz de tekrarlarız. Topluluğunuz çok da olsa amacınıza ulaşmanıza yetmeyecektir. Zira Allah müminlerle beraberdir. Ey iman edenler! Allah ve Resulüne itaat edin. Söylediklerini işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. Duymadıkları halde duyduk diyenler gibi de olmayın. Allah katında canlıların en aşağı derecede olanları sağır, dilsiz ve düşünemez olanlarıdır. Allah onlarda, inkârcılarda bir hayır görseydi, elbette kendilerine işittirirdi. Eğer işittirseydi, yine reddederek yüz çevirirlerdi. Ey iman edenler! Sizi hayat verecek şeylere çağırdıklarında, Allah ve Resulünün çağrısına uyun ve şüphesiz bilin ki, Allah kişiyle kalbinin arasına girer. Unutmayın ki, onun huzuruna götürüleceksiniz. Sadece içinizden zulmedenlere dokunmakla kalmayacak olan fitneden sakının ve bilin ki Allah'ın cezası şiddetlidir. Bulunduğunuz yerde önemsenmeyecek kadar az olduğunuz, insanların sizi kapıp götürmelerinden korkar halde bulunduğunuz zamanı hatırlayın. O durumda Allah size sığınacak yer verdi. Yardımıyla sizi destekledi. Size güzel rızıklar ihsan etti. Umulur ki şükredersiniz. Ey iman edenler! Allah ve Resulüne karşı hainlik etmeyin. Size bırakılan emanetlere de bile bile hıyanet etmeyin. Mal ve çocuklarınızın sizin için birer imtihan olduğunu ve büyük mükafatın Allah katında bulunduğunu bilin. Ey iman edenler! Allah'a saygıda, takvada kusur etmezseniz, O size bir temiz kabiliyeti verir, kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. Hatırlar mısın? İnkar edenler seni etkisiz hale getirmek veya öldürmek ya da yurdundan çıkarmak için tuzaklar kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlardı, Allah da bozuyordu. Tuzak bozma işini en iyi yapan Allah'tır. Kendilerine ayetlerimiz okunduğunda, duyduk duyduk, istesek elbette bunun benzerini biz de söyleriz, bu eskilerin masallarından başka bir şey değil, dediler. Hatırla, bir de şöyle diyorlardı, Allah'ım, eğer bu kitap senin katından gelmiş bir hakikatse, gökten üzerimize taş yağdır veya bize acı veren bir azap gönder. Sen içlerinde oldukça Allah onlara azap etmez. Tevbe edip dururken de Allah onlara yine azap etmeyecektir. Onlar hizmet ve yönetimine ehil olmadıkları halde Mescid-i Haram'a müminleri sokmazken Allah onlara niye azap etmesin? Mescidin hizmet ve yönetimine ehil olanlar gönüllerinde Allah korkusu taşıyanlardır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Beytullah'ın yanında onların namazı ıslık çalmak ve el çırpmaktan ibarettir. Madem öyle, küfrünüze karşılık azabı tadın. Hak dine inanmayanlar, servetlerini insanları Allah'ın yolundan engellemek için harcarlar, yine harcayacaklar. Sonra bu onlara yürek acısı olacak. Daha sonra da yenilecekler. İnkara sapanlar, sonunda cehenneme sevk edilecekler. Ta ki Allah pisi temizden ayırsın, pisleri üst üste koyup hepsini bir araya toplasın, sonra da cehenneme atsın.
Onlar ziyan edenlerin ta kendileridir. İnkar edenlere söyle, eğer yaptıklarına son verirlerse, geçmiş günahları bağışlanacaktır. Yaptıklarına devam ederlerse, daha öncekilere geçmişte ne yapıldığı bellidir. Fitne ortadan kalkıncaya ve dinin tamamı Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın. Vazgeçerlerse kuşkusuz Allah yaptıklarını görmektedir. Yüz çevirirlerse bilin ki Allah sizin Mevlanızdır. O ne güzel Mevladır, ne eşi bulunmaz yardımcıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

gelerek gelir diyeyim o gül toprağına. İçim yanar

fırtınalar itse beni aşkın dağına. Sensizlikle gidemem ben meşkin bağına. Yatırsalar güzel amber miskin yağına. Sensiz olmaz ki bu sevda. Sen bilir misin?

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan en büyük yükü kendisi olan bir varlık. Kendi yükünden kaçmak için neler neler yapmıyor ki insan. Güneşli bir günde çölün tam orta yerinde kendi gölgesinden kaçmaya çalışıyor nefes nefese. Telaşla sağa sola koşturuyor, beyhude yere kendini yoruyor. Ellerini yüzüne kapatıyor ve gözlerini yumuyor. İnsanın en büyük yanılgılarından biri de bu. Görmediği tarafından görülmediğini sanmak. Kendisi görmeyince her şeyi gören ve işitenin de kendisini görmediği zanına kapılabiliyor insan. Ne büyük bir yanılgı. Oysa bütün varlık binbir renk ve desenle ipek bir halı gibi dokunmuş ve insanın ayakları altına serilmiş. Yıldızlar incecik mavi bir türe inci taneleri gibi serpiştirilmiş ve insanın başı üzerine kondurulmuş. İlahi kudret çağlıyor dört bir tarafta. Buluttan yağmur iniyor. Kupkuru toprağın damarlarına can yürüyor. Kar taneleriyle bembeyaz bir yorgan gibi örtülen yeryüzü bahara yemyeşil uyanıyor. Bu aşinalık mı acaba insanı kör eden, her gün gördüğüne bu denli alışmak, varlığına şaşırmamak başka nasıl izah edilebilir ki? Biz varlığımızın körleri, yokluğumuzun feryat edenleri değil miyiz? Kapatıveriyoruz gözlerimizi, tıkayıveriyoruz kulaklarımızı. Böylelikle yok sayıyoruz görmediklerimizi ve duymadıklarımızı. İnsan an geliyor, sadece etrafını değil, kendini bile yok sayıyor. İnsanın en büyük kavgası kendisiyle. Yoksa ne her sabah güneşi gökyüzüne taşımak, ne de bulutları toplayıp yağmur yağdırmak gibi bir yükümlülüğü var. İşittiğine iman etmek ya da isyan etmek arasında seçimini yapmakla meşgul insan. Asırlardır yaptığı şey bu. Temiz havayı ciğerlerine çektiği ilk günden beri yaptığı şey. Yeryüzüne ayak bastığı ilk andan beri yaptığı şey. İlk tohumu ektiği, ilk yağmuru gördüğü ve ilk lokmayı yediği zamandan beri yaptığı yegane şey bu. Ya her zerrede deveran eden ihtişamlı yaratılışın zihni ve kalbi parıltıları içinde ruhunu gezdiriyor ya da aklıyla cedelleşip kalbine küsüyor. Seçim insanın kendi elinde. Ya gezdirecek ruhunu yıldızların ötesinde ya da hapsedecek kendini karanlık kuyuların en dibine.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey. El Celil. Büyüklüğü zaman ve mekanların üzerinde olan celalet ve ululuk sahibi. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. İlim ve kudreti alemleri saran Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Azamet sahibi, büyük, yüce ve münezzeh olmak, uzun ömürlü olmak anlamındaki celal kelimesinden türeyen celil esması, hiçbir kayıt ve kıyas kabul etmeksizin azamet sahibi, kadri kıymeti ve mertebesi en yüce olan anlamına gelir. Allah'ın celil oluşu, varlığın her noktasında kendini gösterir aslında. Yarattığı varlıklara kendi özelliklerinden bahşetmesi fakat hiçbirine benzememesiyle, akıl almayacak kadar mükemmel yaratmasıyla, varlığın her noktasında kendini gösterdiği halde, duyularla idrak edilmekten ve mahiyetinin akıl yoluyla kavranmasından münezzeh oluşuyla, müminleri yüceltip, amellerini kabul edip, mükafatlarını artırmasıyla. Allah'ın azametini anlatmak için harcanan kelimelerin yetersiz kaldığı anlar vardır. İşte Celil esması bize bu anda yetişir. Bütün azameti içine alacak bir genişlikle kapılarını açar. Bize yüreğimizi açıp o kapıdan girmek kalır. Ama nasıl? Gel bunun üzerine biraz düşünelim. Rabbin esmalarından bazıları uzaktan baktığımızda anlam olarak birbirine yakın gözükür. Derinine indiğimizde ise aslında her birinin ince anlamları olduğunu fark ederiz. Allah hiçbir şeyi boşuna yaratmadığı gibi kendini tanıtan hiçbir esmada da boşluk bırakmamıştır. Fakat bizim bunu anlamamız için ilimde derinleşmemiz gerekir. Rabbimiz ilmimizi artırsın. Esma-i Hüsna içinde yer alan Kebir, Celil ve Azim isimleri yakın anlamlı kelimelerdir mesela. Bununla birlikte Kebir esması Allah'ın zatının, Celil esması sıfatlarının, Azim esması ise hem zat hem de sıfatlarının kemalini ifade etmek için kullanılmıştır. Celal esması Rabbin yüceliğinin doruk noktasını ifade eder. Öyle ki zamanın ve mekanın üzerindedir. Bir varlığın zamanın ve mekanın üzerinde olması ne demektir? Her yerde, her an hazır ve nazır bulunması demektir. Her şeyi her an her yerde görebilmesi demektir. Böyle bir gücün karşısında ne hissederiz? Birinin sizin görmediğiniz şeyleri görebildiğini, işitemediklerinizi işitebildiğini ve bu sebeple sizin başınıza gelecek her şeyde sizden önce önlem aldığını bilmek ne hissettirir? Hem azametine hayran bırakır, hem acziyetle boyun eğmenize sebep olur değil mi? Düşünelim şimdi. Allah'ın celaleti öyle bir şeydir ki her durumda bizden bir adım önde. Hatta fersah fersah önde. Yapabileceklerimizi, yaparsak başımıza gelebilecekleri bütün ihtimalleriyle tek tek biliyor. Kullarına asla zulmetmiyor. Bizden önce bizim için hayır olanı hazırlıyor. Bizim her adımımızda bizim için hayrı yeniden ve yeniden yaratıyor. Resme böyle bakınca bize ancak hürmet etmek düşüyor. İnsan kime hürmet eder? Saygı duyduğuna. Kime saygı duyar? Azametinden ve gücünden emin olduğuna. Azametinden emin olursa boyun eğebilir, teslim olabilir. Allah'ın kullarından istediği tazim budur aslında. Gazabın

olmaktan çok azametine saygı duymamızı, kendini sevdiğimizden boyun eğmemizi ister. Helak olmaktan korkar insan elbet ama Rabbin istediği bu korkuyu aşacak başka bir korkudur. Her şeye gücü yettiğinden emin olduğumuz vakit, sen her şeyi en iyi bilensin Rabbim. Bana sana baş kaldırmak yakışmaz. Ben haddimi bilirim. Senin büyüklüğünden eminim. Beni sana hakkıyla teslim olanlardan eyle demek. Sevgi de var bu yakarışta, haşyette. Hepsi bir bütün aslında. İnsan hangi duyguları birbirinden ayrıştırabilir ki? Rabbimiz bizlere mahcubiyet versin. İnsan zayıf bir varlık. Zayıflığı da en çok karar verirken kendini belli eder. Hayatımızın her aşamasında karar veririz. Bu kararların sonunda ne olacağını tahmin ederiz ama kesin olarak asla bilemeyiz. Karar verirken Rabbimiz kalbimize ilhamda bulunur. Bazen bunu hissederiz. Bazen ana kapılır, kalbimizin sesini dinleyemeyiz. Verdiğimiz kararların sonuçlarını hayırlı eyleyen de Rabbimizdir. Bizim için hayır olmadığında, gelecek şerleri bizim için hafifleten de. Allah'ın Celal ismi en çok böyle zamanlarda tecelli eder. Kaderin akışında. Bizi kendi halimize bırakmaması Allah'ın en büyük lütfudur aslında. Zülcelali vel ikram oluşunun tecellisidir hayatımızda. Allah'ın azametinin yanında lütuf ve ikramda bulunduğunun ispatıdır. Bu yüzden Peygamberimiz, Ya Zülcelali vel ikram ifadesini dualarında sıkça kullanmış, bizlere de tavsiye etmiştir. İnsan unutur, hatırlatmaktır mühim olan. Rabbimiz bizlere feraset versin. O halde bize düşen ne bu esmadan, bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Bana düşen her şeyden önce bu azameti hissetmektir. Hissedersem kime kul olduğumu, kime boyun eğdiğimi fark edebilirim. Fark edersem kulluğumun bir anlamı, bir lezzeti olur. Kimse zorla kulluk edemez. Allah da insanlardan zorla kulluk etmelerini beklemez. Zorlayacak olsa bizleri şu dünyada seçimlerimizi yaparken duygularımızla baş başa serbest bırakmazdı. Demek ki benden istenen içimden gelerek teslim olmak. Lezzetli bir kulluk. Benim buna erişmem lazım ki kulluğumun anlamı olsun. Ben Rabbimin bana ikram ettiklerini fark etmeye uğraşırım. Bana ikram edildiği gibi ben de ikram ederim, paylaşırım. Rabbim hakkında ileri geri konuşulmasına müsaade etmem. Şanına yakışmayacak bir atıfta bulunanlara sessiz kalmam. Bütün bunları ancak Rabbimi seversem başarabilirim. Seversem onun memnun olmayacağı her sözden, her hareketten, her mekandan uzak tutabilirim kendimi. Benim kendime hatırlatmam gerek. Yaşamım da, ölümüm de, ibadetim de, kazanmam da, kaybetmem de Allah'ın elindedir. Üzerimde hüküm sahibi olan ve hükmünü benim için kötüye kullanmayacak olan yalnız O'dur. O halde en çok sevdiğim de O'dur, en çok korkacağım da. Uğruna yaşayacağım yalnız Rabbimdir. O kimi severse ben de onu severim ki inşallah sonunda Rabbim de beni sevsin, sevdiklerine sevdirsin. Rahmeti ve keremi, af ve gufranı alemi kuşatan Ya Celil, beni celaline yaklaştıracak muhabbeti dilerim senden. Sen yüreğim üzerindeki salt hüküm sahibisin. Beni dünyalıkla baş başa bırakma. Senin sevginden daha büyük bir sevgiyle yüreğimi oyalamaktan sana sığınırım. Beni bağışla. Amin.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: İyi yasalar düzenleyen yönetici, kendi adını ve devletini kökleştirmiş sayılır. Kötü yasa koyan yönetici, daha hayattayken ölmüş demektir. Kötü kanunlarla devlet yönetilmez. Kötü teamül yerleştirme. Kim yönetimdeyken kötü teamül koyarsa, kendisinden sonrakilere kötü bir ad bırakmış olur. Dikkat et, kendin şaşırma, aslını unutma.

lanet eder. Bakara Suresi 159. ayet. Hadis-i Şerif. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Her kim bildiği bir konuda kendisine danışılır da onu gizlerse, kıyamet günü ağzına ateşten bir gem vurulur. Fetva. Kılınmakta olan namaz henüz tamamlanmadan önce vakit çıkarsa bu namaz bozulur mu? Sabah ve cuma namazı dışında namaz kılarken vaktin çıkmasının o namazı bozmayacağı konusunda alimler görüş birliği içindedir. Sabah namazında ise güneş doğarken namaz kılmayı nehyeden hadislere dayanan İmam Ebu Hanife, güneşin doğmasının kılınmakta olan namazı bozacağını söylemiştir. Bunun yanında İmam Ebu Yusuf ve Muhammed, son oturuşta teşehhüt miktarı oturulmuşsa namazın bozulmayacağını ifade etmişlerdir. Diğer mezheplerse Hazreti Peygamber'in sabah namazının bir rekatı kılındıktan sonra güneş doğar veya ikindi namazının bir rekatı kılındıktan sonra güneş batarsa o namazın tamamlanacağını ve geçerli sayılacağını bildiren hadisine dayanarak namaz kılarken vaktin çıkmasının o namazı bozmayacağını belirtmişlerdir. Buna göre sabah namazında itilaf bulunmakla birlikte bir vaktin namazı kılınırken diğer vaktin girmesiyle kılınmakta olan namaz bozulmaz. Hikmetli Söz. Ey hükümdar! Bu dünya bir tarladır. Bu ellerinle buraya ne ekersen, yarın orada onu biçersin. Sen iyilik yap, iyilik et ve sonra ebedi iyilik biç. Yusuf Has Hacip.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Planet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 26 Temmuz 2026 Pazar. Hicri takvime göre 12 Safer 1448. Rumi takvime göre 13 Temmuz 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Cenneti kazanma vesilemiz. Anne ve baba. Anne babaya iyilik etmek insanı Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya götürür. Peygamberimiz ebeveynine baş kaldıranın yüzüne kıyamet günü bakılmayacağını, onun cennete alınmayacağını haber vermiştir. Ebeveyn yaşlandığında anne babaya bakım ve ilgi gösterme rolü evlada intikal eder. Bu sebepledir ki ayette eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında yaşlanırsa sakın onlara öf bile deme buyurulmaktadır. İsra suresi 111. ayet. Evlat vaktiyle kendisine kötü davranmış olsalar bile anne babasına ihsan görevini yok sayma hakkına sahip değildir. Bu açıdan Efendimizin tavrımızı diğer insanlara göre ayarlarız. Herkes iyilik ettiği sürece biz de iyilik yaparız. Ama başkaları eziyet edince biz de buna eziyetle karşılık veririz diyen sıradan insanlar olmayın. Tavsiyesi önemlidir. Unutulmamalıdır. Anne baba, kişinin cennete girmesine vesile olacak en yüce kapılardan birisidir. Bir ayet. Onlara, ana babana merhametle ve tevazuyla kol kanat ger. Rabbim, onlar nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse, şimdi sen de onlara merhamet göster diyerek dua et. İsra suresi 24. ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan en büyük yükü kendisi olan bir varlık. Kendi yükünden kaçmak için neler neler yapmıyor ki insan.

Güneşli bir günde çölün tam orta yerinde kendi gölgesinden kaçmaya çalışıyor nefes nefese. Telaşla sağa sola koşturuyor, beyhude yere kendini yoruyor. Ellerini yüzüne kapatıyor ve gözlerini yumuyor. İnsanın en büyük yanılgılarından biri de bu. Görmediği tarafından görülmediğini sanmak. Kendisi görmeyince her şeyi gören ve işitenin de kendisini görmediği zannına kapılabiliyor insan. Ne büyük bir yanılgı. Oysa bütün varlık binbir renk ve desenle ipek bir halı gibi dokunmuş ve insanın ayakları altına serilmiş. Yıldızlar incecik mavi bir türe inci taneleri gibi serpiştirilmiş ve insanın başı üzerine kondurulmuş. İlahi kudret çağlıyor dört bir tarafta. Buluttan yağmur iniyor. Kupkuru toprağın damarlarına can yürüyor. Kar taneleriyle bembeyaz bir yorgan gibi örtülen yeryüzü bahara yemyeşil uyanıyor. Bu aşinalık mı acaba insanı kör eden, her gün gördüğüne bu denli alışmak, varlığına şaşırmamak başka nasıl izah edilebilir ki? Biz varlığımızın körleri, yokluğumuzun feryat edenleri değil miyiz? Kapatıveriyoruz gözlerimizi, tıkayıveriyoruz kulaklarımızı. Böylelikle yok sayıyoruz görmediklerimizi ve duymadıklarımızı. İnsan an geliyor, sadece etrafını değil, kendini bile yok sayıyor. İnsanın en büyük kavgası kendisiyle. Yoksa ne her sabah güneşi gökyüzüne taşımak, ne de bulutları toplayıp yağmur yağdırmak gibi bir yükümlülüğü var. İşittiğine iman etmek ya da isyan etmek arasında seçimini yapmakla meşgul insan. Asırlardır yaptığı şey bu. Temiz havayı ciğerlerine çektiği ilk günden beri yaptığı şey. Yeryüzüne ayak bastığı ilk andan beri yaptığı şey. İlk tohumu ektiği, ilk yağmuru gördüğü ve ilk lokmayı yediği zamandan beri yaptığı yegane şey bu. Ya her zerrede deveran eden ihtişamlı yaratılışın zihni ve kalbi parıltıları içinde ruhunu gezdiriyor ya da aklıyla cedelleşip kalbine küsüyor. Seçim insanın kendi elinde. Ya gezdirecek ruhunu yıldızların ötesinde ya da hapsedecek kendini karanlık kuyuların en dibine.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.
2: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de, Diyanet Radyo'da.

Kalemden kelama. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Uğur Subaşı.

İnançta tevhid, toplumsal hayatta birlik. Profesör Doktor İhsan Çapçıoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi. İslamiyet, inançta tevhidi, toplumsal hayattaysa birliğe esas alır. İnançta tevhid, Allah'ın tekliğini kabul etmenin yanı sıra her şeyin ona muhtaç olduğuna, onunsa hiçbir şeye muhtaç olmadığına, dengi ve benzerinin bulunmadığına içtenlikle inanmayı ve inancını ikrar etmeyi gerektirir.

Yaygınlaştırmanın ve yaygınlaştırmanın aşamalarını oluşturur. Başka bir ifadeyle tevhidi düşüncenin inançta tevhid, toplumsal hayattaysa birlik olarak özetlenen temel ilkeleri, peygamberlerin yaşantılarıyla örneklendirdiği davet süreçlerinin mihverinde yer alır. Bu süreçte peygamberler en yakınlarındaki insanlardan başlayarak tevhid eksenli bir hayatı tesis etmenin karşısındaki zorluklarla başa çıkma mücadelesi vermişlerdir. Bu mücadelede bazen eşleri, çocukları ve akrabalarıyla, bazen en yakın arkadaşlarıyla ve bazen de içinde yaşadıkları toplumun diğer üyeleriyle sınanmak durumunda kalmışlardır. Hazreti Adem'in oğulları Habil ve Kabil'le sınanma süreci, insanlık tarihinde iyiliğe götüren rıza, teslimiyet ve adanmışlıkla şirke kapı aralayan kötülük eksenli inatlaşma, aldanmışlık ve cana kıyma olgusunun ilk örneği olarak kayda geçmiştir. Esasen iyilik ve kötülük arasındaki bu mücadele, tevhidi düşüncenin aktarılma süreçlerinde peygamberlerin karşısına çıkan en kadim ikilem olmuştur. Yüksek azim ve kararlılık sahibi, ulul azm olarak nitelenen peygamberlerin hayatı da benzer sınanlı örnekleriyle doludur. Bu peygamberlerden biri olan Hazreti Nuh'un mücadelesi, Kur'an-ı Kerim'in onun adını taşıyan 71. suresinde anlatılır. Bu anlatımlardan tevhid inancının yaygın biçimde yaşandığı bir dönemin ardından putperestliğin ilk defa Hazreti Nuh'un kavmiyle ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Surede, dediler ki, ilahlarınızı bırakmayın. İlahlarınız Vet, Suva, Yeguz, Yeuk ve Nesir'den vazgeçmeyin ifadesiyle Nuh kavminin körü körüne bir adanmışlıkla taptığı putlardan söz edilmektedir. Esasen ayette geçen put isimleri başlangıçta toplumsal hayatta iyilikleriyle öne çıkan kişilere aittir. Ancak ölümlerinin ardından bu kişiler putlaştırılmış, daha sonra da insanlar onları Yüce Allah'la kendileri arasında aracı kabul ederek birer tapınma nesnesine dönüştürmüşlerdir. Bu örnek insanın toplumsal hayatta yüksek statüye sahip kişilerin itibarını zamanla bağlamından uzaklaştırarak onlara doğaüstü nitelikler atfetme eğilimine sahip olabileceğini göstermektedir. Hazreti Nuh kavmini putperestlikten arındırıp tevhide davet etmek için gönderilmiştir. Hazreti Nuh kavminden Allah'tan başkasına kulluk etmemelerini istemiş, aksi takdirde kendilerini bekleyen sonuçları onlara haber vermiştir. Hazreti Nuh, kavmi tarafından tekfir edilen ve toplumsal açıdan dışlanmaya ve yalnızlaştırılmaya çalışılan yegane peygamber örneği değildir. Nitekim peygamberler tarihi, tevhid mücadelesinde aile üyelerinin bile duyarsızca davranışlarıyla karşılaşan ve tebliğ görevi toplumsal süreçlerde itibarsızlaştırılmaya çalışılan örneklerle doludur. Bununla birlikte tüm peygamberlerde olduğu gibi, Hazreti Nuh da tevhid çağrısına karşı çıkarak yanlışta ısrar etmelerine ve kendisine her türlü kötülüğü yapmakla tehdit etmelerine rağmen kendilerini hakikat karşısında körleştirici inanç ve davranışlardan vazgeçirmeye çabalamıştır. Ancak uzun mücadeleler sonucunda vazgeçmediklerini görünce Allah'tan kendisine yardım etmesini istemiştir. Yüce Allah da onun duasını kabul etmiş ve inkarcı kavminin bir tufanla helak edileceğini, ancak kendisinin ve inananların bu felaketten kurtulacağını bildirmiş ve ondan bir gemi yapmasını istemiştir. Bu süreçte kavmi yine kendisiyle alay etmeye devam etmiş, ancak geminin inşası bitince her hayvan türünden birer çiftle birlikte kendisine iman edenleri de gemiye almıştır. Nihayet tufan gerçekleşmiş, Hazreti Nuh'la ona inananlar kurtulmuş, eşi ve oğlunun da aralarında bulunduğu inanmayanlarsa sulara gark olmuştur. Tevhid mücadelesinde yüksek azim ve kararlılığıyla bilinen peygamberlerden biri de Hazreti İbrahim'dir. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in babasının ve kavminin yaptığı putlara karşı mücadele ederek tevhid inancını nasıl savunduğu anlatılmaktadır. Hazreti İbrahim kavmine gök cisimlerine ve bunların sembolleri olan putlara tapmanın anlamsız olduğunu ve hiçbir yarar ya da zarar vermesi mümkün olmayan bu cisimlere tapmaktan vazgeçmeleri gerektiğini açıkça beyan etmiştir. Kendisinin de ay, güneş ve yıldızları görünce gözlem ve akıl yürütmeye dayalı olarak bu cisimlerin ilah olamayacakları sonucuna varması, kavminin dini telakkilerinin anlamsızlığını vurgulamak için başvurduğu bir tartışma yöntemi ve akıl yürütme biçimi olarak kabul edilmelidir. Zira ay battığında söylediği, "Rabbim bana doğru yolu göstermezse" sözü, güneş batıncaysa, "Ey kavmim, ben sizin ortak koştuklarınızdan uzağım" demesi, bu olayın kavmini tevhid inancına davet ettiği sırada gerçekleştiğini göstermektedir.
Hazreti İbrahim insanlara sahte ilahların

kadar aciz ve işe yaramaz olduğunu göstermek için uygun zamanın gelmesini bekler. Nihayet bu zaman gelir ve bir bayram günü, insanların şenlik için şehir dışına çıktığı bir vakitte tapınağa girerek en büyük put dışındaki tüm putları kırar. Kavmi döndüğünde durumu görüp Hazreti İbrahim'i sorguya çeker. Hazreti İbrahim, belki de şu büyükleri yapmıştır, ona sorun der. Nihayet onu ateşe atarak cezalandırmaya karar verirler. Ancak Yüce Allah'ın emri üzerine ateş onu yakmaz. Bu örnek Yüce Allah'ın seçilmiş elçileri olarak peygamberlerin tevhid mücadelesinde yalnız olmadıklarını ve onun tarafından desteklendiklerini göstermesi bakımından son derece manidardır. Hazreti Peygamber'in her açıdan cehaletle kaplanmış bir karanlık ortamda umutları yeniden yeşertmek ve topluma kılavuzluk ederek yolunu aydınlatmak için sergilediği olağanüstü çabanın örnekleri saymakla bitmez. Esasen önceki peygamberler gibi onun da esas amacı yeryüzünde tevhide dayalı toplumsal birliği ve bütün toplum kesimlerinin yararına olacak şekilde ortak iyiliği yeniden egemen kılmanın yollarını açmak olmuştur. Nitekim o yaklaşık çeyrek asır gibi kısa bir süreçte inanç konusunda bilgisizliğin, insani sefaletin, toplumsal dışlama, bozulma ve çöküşün zirvelerinde dolaşan bir toplumda yeniden umut ışıklarının yanmasını sağlamıştır. Hazreti Peygamber'in gerek Müslümanların sayıca az ve zayıf olduğu Mekke, gerekse sayıca çok ve güçlü olduğu Medine döneminde sergilediği mücadeledeki ulvi gayesi, şirkin karşısında tevhidi düşünceye ve toplumsal birlik ve bütünleşmeye dayalı bir toplum modelini yeniden canlandırmak olmuştur. Bu toplum modeli her şeyden önce insanın sadece insan olmak bakımından değerli, onurlu ve muhterem bir varlık olduğu ilkesine dayanır. Onun Medine'ye hicretin hemen ardından inşa sürecini başlattığı söz konusu model, dili, dini, ırkı ve rengi ne olursa olsun hiç kimseyi dışlamayan ve ötekileştirmeyen, aksine herkesi kucaklayan bir yaklaşımla tesis ettiği bir toplum sözleşmesinden güç almıştır. Bu sözleşmede İslamiyet'te insanca yaşamın temel ilkeleri olarak, güvence altına alınması emredilen evrensel insan hakları olarak, canın, malın, aklın ve nefsin korunması temel ilke kabul edilmiştir. Hazreti Peygamber'in yüksek gaye ve hedeflerle tesis ettiği ve yaşantısıyla örneklendirdiği bu temel ilkeler, kendisinden sonraki dönemlerde karşılaşılan çeşitli sorunlara rağmen etrafında şekillendiği tevhid bilinci sayesinde günümüze kadar aktarılmayı başarmıştır. Elbette geçmişte olduğu gibi günümüzde de bu bilinç etrafında tesis edilen toplumsal bütünleşmenin sürdürülmesine yönelik çeşitli risklerle karşılaşılmaktadır. Ancak söz konusu durumlar karşısında karşılıklı saygı ilkesi çerçevesinde birbirimizi dışlamadan, ayrıştırmadan ve ötekileştirmeden bir arada yaşamak zorundayız. Hazreti Peygamber'in veda hutbesinde belirttiği gibi ahlaki ve toplumsal sorumluluk sahibi bireyler olarak insan hak ve onuruna riayet etmeli, insanlar arasında tefrikaya yol açacak tavır ve davranışlardan uzak durmalı, ayrıştırıcı değil birleştirici olmalı, her hususta öncelikle Allah'tan sakınmalı ve onun hoşnutluğunu kazanmaya çalışmalıyız. Ve nihayet son yargı gününe kadar emri bil maruf nehyanil münker ilkesinin omuzlarımıza yüklediği yüksek sorumluluk bilinciyle birlikte ve beraber yaşamanın ilkelerini yaşamak ve yaşatmakla mükellef olduğumuzu unutmamalıyız.

Hayat trafiktir. İlahi yolun ışıkları, durakları ve emanetleri. Sinan Konut. Niğde Bor Müftülüğü Manevi Danışman.

Hayat Kur'an'ın diliyle bakıldığında bir yoldur. Üzerinde yürüyenin niyetine göre ya aydınlanan ya da kararan bir yol. Sırat-ı müstakim diye adlandırılan bu istikamet, yalnız varılacak bir hedefi

değil, nasıl gidileceğini de öğretir. Trafik de böyledir. Yalnızca menzile varmak değildir gaye. Yol boyunca kurallara uymak, başkasının hakkını gözetmek ve zamanı gözeterek ilerlemek gerekir. Kur'an, hayat trafiğinin işaret levhalarını ayet ayet önümüze koyar. O Allah ki, yeri sizin için bir beşik, yolları da üzerinde rahatça yürüyüp gidesiniz diye var edendir. Yolun varlığı bir rahmettir. Fakat yolun emniyeti yürüyenin edebiyle mümkündür. Trafikte yol vardır ama kuralsızlık kazayı doğurur. Aynı şekilde hayatta da nimet vardır. Ama ölçüsüzlük helaki getirir. Bu yüzden Kur'an ilk iş olarak ölçüyü öğretir. İşte bu dosdoğru yolumdur. Ona uyun. Başka yollara uymayın ki sizi onun yolundan ayırmasın. Çok yol vardır ama tek istikamet. Çok hız vardır ama tek denge. Kırmızı ışıklar vardır hayatta, durmamız gereken anlar. Sabırla beklenmeyen her durak kazaya gebedir. Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Sabır hayattaki fren sistemidir. Onun yokluğundaysa hız felakete dönüşür. Nice kapılar vardır ki hemen açılmaz. Nice yeşiller vardır ki erken geçilmez. Kur'an aceleyi insanın zaafı olarak niteler. İnsan pek acelecidir. Trafikte acele, hayatta hüsrandır. Yeşil ışıklar da vardır hayatta, imkan ve fırsat anları sunan. Ancak yeşil yanınca geçmek yalnız hız değil, hazırlık da ister. Allah bir toplumu onlar kendilerindeki hali değiştirmedikçe değiştirmez. Emniyet kemeri takılmadan yola çıkılmayacağı gibi, hayatta da ahlak ve sorumluluk kuşanılmadan imkanlar hayra dönmez. Hadis-i şerif bunu berraklaştırır. Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüzden sorumlusunuz. Trafikte direksiyon başına geçen yalnız kendini değil, yolun tamamını emanet alır. Hayat trafiğinde şerit ihlali de vardır bazen. Başkasının hakkına girmek. Kur'an bu ihlali sert levhalarla yasaklar. Birbirinizin mallarını haksız yollarla yemeyin. Yaya geçidi gibi kul hakkı da görünürdür. Onu çiğneyen yalnız başkasının değil, kendi yolunu da karardır. Resulullah uyarır. Müflis kimdir bilir misiniz? Kıyamet günü namaz, oruç ve zekatla gelir. Fakat buna sövmüş, şuna iftira atmış, bunun malını yemiştir. Sevapları alınır, borçları ödenir. Yetmezse onların günahları ona yüklenir. Trafikte kazanın bedeli vardır. Hayatta da ihlalin. Sis çöker bazen, o anlarda görüş daralır. Kalp puslanır, akıl şaşar. Kur'an bu anlar için takva farlarını yakar mümine. Ey iman edenler! Eğer Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, o size bir furkan, iyiyi kötüden ayırt etme gücü anlayışı verir ve sizin kötülüklerinizi örter, sizi bağışlar. Sisli havada hız kesmek cesarettir. Belirsizlikte durup istişare etmek hikmettir. Hadis-i şerif ise elimize pusulayı vermiştir. Helal bellidir, haram bellidir. İkisi arasında şüpheli şeyler vardır. Kim şüphelilerden sakınırsa dinini ve ırzını korumuş olur. Yolculukta dinlenme tesisleri vardır. Kul için tefekkür ve ibadet durakları. Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Uzun yolda mola vermeyen şoför nasıl risk alırsa, hayatta zikirsiz ilerleyen kalp de yorulur. Namaz bu yolun düzenli molasıdır. Oruç hız kontrolü, zekatsa şerit paylaşımıdır. Kaza da olur hayatta. Çünkü insan kimi zaman yanılır. Kur'an kazadan sonra yapılacakları öğretir bize. De ki, ey nefislerine karşı aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Tövbe çekici gibidir, aracı hurdaya ayırmaz, tamiri alır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi ise o anlarda umut kapısını açık tutmamız gerektiğini bize hatırlatır. Ademoğlu hata eder. Hata edenlerin en hayırlısı ise tövbe edenlerdir.
varış noktası bellidir. Ey insan! Şüphesiz sen Rabbine kavuşuncaya kadar didinip duracak ve sonunda didinmenin karşılığına kavuşacaksın. Trafikte yol biter, menzil başlar. Hayatta da yolculuk hesapla taçlanır. O gün hız değil niyet, geçiş üstünlüğü değil adalet konuşur. Kim zerre kadar hayır yapmışsa onu görür. Kim zerre kadar şer yapmışsa onu görür. Evet, hayat trafiktir ama bu trafik kaos değil bir imtihandır. Işıkları Kur'an yakar, kuralları ise sünnet çizer. Direksiyon vicdanda, fren sabırda, farlarda takvadadır. Yol uzundur ama istikamet bellidir. Ve en güvenli yola sahip olanlar, bizi dost doğru yola ilet duasını her adımda fısıldayarak yürüyenlerdir.

Cennete giden yolda sevgi ve iman ilişkisi. Hatice Kurt. Haz ve hız döneminden geçilen bu günlerde anlam ve değer sabitelerini kaybetmiş, kendine ve değerlerine yabancılaşmış, hatta bize ve toplumumuza ait olmayan değerleri evine, aile hayatına ve toplumsal ilişkilerine yerleştirip yozlaşan insan önce kendi, sonra da yaradanıyla bağlarını kaybetmiştir. Dolayısıyla kendisiyle, insanlarla, hayvanlarla, tabiatla ve mayası olan toprakla irtibatını koparmış, her şeyin kendisine musahhar kılınmasını yanlış anlamış, bu gücün cazibesine kapılıp zulüm, haksızlık ve zorbalığı şiar edinmiştir. Bu yanlış anlayışla kendisini dünyanın merkezine koyan insan, Rabbin halifesi olduğunu, büyük bir sorumluluk yüklendiğini unuttu. Yeryüzünü imar etme, güzelleştirme ve yaşanılır hale getirme misyon ve sorumluluğunu göz ardı edip, şükür ve minnet duygusundan uzaklaşıp, şikayet, yakınma ve israf kültürüne kendini kaptırdı. Dünyaya alacaklı geldiğini düşünüp bu derdinin peşine düştü. Bu anlam ve eksen kaymasının nedenlerinden biri de insanlığın sevgiye yüklediği anlamdaki sapmaydı. Kişi bütün bir insanlığa, mahlukata, kainata sevgi nazarıyla bakmayıp sadece aynadaki suretine sevgi besleyince çıkarları doğrultusunda yaşayan, bütün ilişkilerini menfaatleri ölçüsünde sürdüren bencil bir varlığa dönüştü. Bu durum sevmenin, sevilmenin kıstaslarını bir kez daha düşünmemizi zorunlu kıldı. Sevgi duygumuzu yönlendiren kıstas nedir? Ne olmalıdır? Severken neye göre kıymet vermeliyiz? İnsan kendini aşan bir düşünceye, başkaları için de güzellikler isteyen bir yüreğe sahip değilse, iyi bir insan, olgun bir mümin olabilir mi? Sevginin temelini dünyaya alacaklı olarak geldiği düşüncesi üzerine kuran, tahsilat peşinde olan bir insan gerçek mutluluğa erişebilir mi? Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayınız. Sevmek, his olmaktan öte verme, sözün eyleme geçmesiyle biçimlenen bir davranış biçimidir. İnsanlığın en büyük öğretmeni, en basit, en kolay davranışlarla başlıyor bize öğüt vermeye. Kardeşine selam ver ya da kardeşine tebessüm etmek sadakadır diye. Selam vermek, gülümsemek, kardeşin kardeşe en güzel hediyesidir bazen.

İnsanlığın en büyük yol göstericisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yeminle başlıyor sözlerini. Dinleyenler can kulağıyla dinlesinler ve bir daha hiç unutmasınlar işittiklerini diye. Sevgi, iman, cennet ilişkisi üzerine yeniden ve derin derin düşünsünler istiyor. İmanı ancak sevme üzerinden idrak edebileceklerini anlasınlar. Kendi varoluşsal anlamını imanda bulan birisi için bir yandan muştularla dolu, bir yandan da zorlu bir yolu işaret ediyor bu hadis-i şerif. Öyle ya, eğer sevmezse, sevemezse imanı zedelenecek. Çünkü sevgisizlik bencilliği, hasetliği, kıskançlığı, kibri egemen kılacak hayatında, zamanla bütün erdemler sevgisizlik toprağında can verecek ve geriye kötü hasletler kalacak. Sevgi ise ona bütün güzelliklerin kapısını aralayacak. Sevginin toprağında diğerkamlık, hoşgörü, tevazu çiçekleri büyüyecek. Bu bağlamda bir başka hadiste de sevdiğini Allah için seven imanın tadına erer buyuruyor Allah Resulü. Peygamber Efendimizin bize öğretmeye çalıştığı sevmek nasıl bir sevmektir? Bencilce tutkularla kendine ait kılma, sahip olma eylemlerinin tanımlayıcısı değil tabii ki. Sevmek Allah rızası için imkanlar ölçüsünde verebilmeyi, hakkı, hukuku, adaleti koruyup her hak sahibine hakkını usulünce vermeyi, merhameti ve hoşgörüyü meleke haline getirebilmeyi, kin, nefret, haset gibi olumsuz duyguları bertaraf edebilmeyi, insanlarla aramızdaki iletişimi sağlıklı bir zeminde devam ettirerek bütün bunları da Allah rızası için yapmayı gerektirmez mi? Numan bin Beşir'den rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dikkat edin, vücutta öyle bir et parçası vardır ki o iyi, doğru, düzgün olursa bütün vücut iyi, doğru, düzgün olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin, o kalptir. Kavrayış kalpte başlayıp zihinle devam eder. Ruh aklı bütün diğer kaslar gibidir. Kullandığın zaman büyür ve güçlenir. Böyle olabilmesinin tek yolu onu anlamak için kullanmaktır. Nereden besleniyoruz? Değerimizin kaynağı hangisi? Şöhret mi, itibar mı, haysiyet mi, hasbiyelik mi, hesabiyelik mi? Şöhret insanların sana verdiği değer. İtibar seçkinlerin sana verdiği değer. Haysiyet senin sana verdiğin değer. Hasbiyelik Allah rızasını mihenk edinen sana Allah'ın verdiği, senin kabul ettiğin değerdir. Ben cinleri ve insanları başka değil, sırf bana kulluk etsinler diye yarattım ayeti gereğince, insanın Rabbinin memnuniyetini öncelemesi gerekmez mi? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresi 54. ayette kınayıcının kınamasından korkmamak diye bir disiplinden bahseder. El alem ne der bu duruma? Bizi rezil mi edeceksin? İnsanların içine nasıl çıkarız gibi sözlerle el alem diye bir engel çıkıverir karşımıza. Hayat boyu bu çileyi çeken insanlar yetişkinliklerine ta çocukluklarından kalma bir onay görme isteği yahut yerilme korkusu taşırlar. İyiliği veya kötülükten vazgeçmeyi yine bir insan veya insan topluluğu için yapmak. Oysa ki ideal bir Müslümanın hayatındaki en temel ölçü Allah için sevmek ve Allah için sevmemek. Allah için vermek, Allah için vermemek ölçüsüdür ki bu kişinin mükemmel bir imana sahip olduğunu gösterir. Müminler pek çok devirde Allah'ın rızasını gözetmeleri nedeniyle içinde yaşadıkları toplumlar tarafından yadırganmışlar fakat kendi olabilmeyi başarmış, benliğinin, kulluğunun farkına varabilmiş, mesut, vicdanı ve gönlü rahat insanlar olmuşlardır. Bununla birlikte sevgide ölçü ve denge de insan hayatında önemli bir yere sahiptir. Bir şeyi haddinden fazla sevmen seni kör ve sağır eder. Sevdiğini ölçülü sev, belki bir gün düşmanın olabilir. Kızdığında da ölçülü kız, belki bir gün dostun olabilir. Hadis-i şerifleri bu dengenin nasıl korunması gerektiği noktasında bize yol gösteriyor. Birbirlerini sırf Allah için seven kişileri Allah Teala'nın da seveceğinden Rabbimiz kutsi hadiste şöyle bahseder. Sırf benim için birbirini seven, benim rızam için toplanan, benim rızam uğrunda birbirini ziyaret eden ve sadece benim rızam için sadaka verip iyilik edenler benim sevgimi hak ederler. İnsanlar arasında çıkar bağı değil de gönül bağı varsa her biri muhatabını korumayı gözeterek davranacaktır. Seviyorum dediğin insanları mı, onlardan gelen menfaatleri mi seviyorsun? Sana hep iyilik yapan bir insanı iyilik yapmadığında da sevebiliyor musun? Hazreti Ebubekir radıyallahu anh misali, ailene manevi zarar veren,
yardım ettiğin, koruyup kolladığın bir akrabana yardımı, Rabbin mağfiretine nail olmak için devam ettirebiliyor musun? İçtenlik, samimiyet, vefa, hasbilik en büyük sermayesidir insanın. Bu sermayeden uzaklaşıp her şeyin maddeyle elde edilen mutluluk üzerine kurulduğu günümüzde, insan olmak ve insan olarak kalabilmek bir hayli zorlaştı. Makbule geçecek bir iyilik yapıldığında arkasında art niyet arayıp, acaba niye böyle bir şey yaptı ki? Bunun karşılığında benden ne isteyecek acaba düşüncesi, kalbimizi ve zihnimizi meşgul eder oldu. Rabbin sana hayırlar verdiğinde gerçekten şükredebiliyor musun? Ya da vermediğinde hemen Rabbine sırt çevirip, şükürden, duadan, mağfiretten vazgeçip, bu duruma suçlu arama yoluna mı giriyorsun? Tüm insanları, hayvanları, ağaçları, çiçekleri severiz ama fayda menfaat sağlamaya devam ettikleri müddetçe. Bizim diğer varlıklarla ilişkimizde temel sorumluluğumuz, her şeyin sahibi olan ve her şeyi bir hikmete mebni yaratan Rabbimize karşıdır. İnsanı seçip yaratan Rabbe şükür ve minnet için, imkanlar ölçüsünde verici ve cömert olmayı, fayda sağlamayı, vefalı olmayı şiar edinmelidir. Kendisine meyve, gölge veremeyecek ve hatta kıyametin kopma anında bile olsa, dünyayı ve en çok da kendi gönlünü imar etmek için, kısacık zaman dilimi de olsa, bir canlının hayatına katkı sağlamak için elindeki fidanı dikmeli ve neticede bunun faydasının en çok da kendisine olacağının bilincinde olmalı değil midir? Şüphesiz Allah korkup sakınanlarla ve iyilik edenlerle beraberdir. Allah'a iman ve sevgiye giden yolda önce Rabbimizi ve sonra yarattığı her şeyi sadece Allah için sevmek bilincini geliştirmeliyiz. Cennete girmek istiyorsak önce sevgi, sonra iman, sonra da cennet kapısından girebileceğimizi unutmayalım. Yaratılanı sevelim, yaradandan ötürü.

0: kamu spotu. Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Kamu spotu.
1: Kalemden kelama devam ediyor.

batıl inanç ve hurafeler. Yüce Allah insanı hakikati idrak edebilecek bir donanımla yaratmış, ona akıl nimeti vermiş, peygamberler göndererek hakikat yolunu göstermiştir. Buna rağmen insan, kimi zaman menfaatlerinin, kimi zaman da cehalet, zaaf ve tutkularının etkisiyle hakikatten uzaklaşmıştır. Hakikatin yerini vehmin, bilginin yerini zan ve kuruntunun aldığı bu savruluş halinin neticesinde ise batıl inançlar ve hurafeler ortaya çıkmıştır. Putlara kutsiyet atfetmek, görünmeyen varlıklardan medet ummak, gök cisimlerine uluhiyet isnat etmek, fal ve kehanetle geleceği okumaya kalkışmak, uğur ve uğursuzluk sanrılarıyla hayatı anlamlandırmaya çalışmak gibi yaklaşımlar tamamen insanın hakikat ve istikametten uzaklaşmasının bir neticesidir. Bu tür eğilimler tarih boyunca farklı kültür ve coğrafyalarda çeşitli şekillerde kendini göstermiştir. İnsanlık tarihi daima hakla batılın, tevhidle şirkin kesintisiz mücadelesine sahne olmuştur. Cenab-ı Hak söz konusu mücadeleye atfen net bir kaide olarak de ki, hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur fermanıyla hakikatin ontolojik üstünlüğünü beyan etmiştir. Kur'an-ı Kerim'deki pek çok ayette insanı fıtratından uzaklaştıran, onun onur ve haysiyetine halel getiren batıl inanç ve uygulamaları açık bir dille reddetmiş, insanı doğru bilgi ekseninde aklını kullanmaya, tefekküre ve tedebbüre davet etmiştir. Kur'an'ın tevhid inancı üzerinde ısrarla durması, batıl düşünce ve inanışların insanoğlu için her zaman ve zeminde en büyük tehdit olduğunu göstermektedir. Zira tevhidden uzaklaşmak, insanın inanç dünyasında ciddi kırılmalara yol açarken, batıl düşüncelere ve şirke de zemin oluşturmaktadır. Böylece ortaya çıkan sapkın inanışlar, batıl uygulama ve hurafeler, insanla Allah arasına görünür ya da görünmez acılar girmesine ve kulun Rabbi ile ilişkisinin zayıflamasına, hatta kopmasına yol açabilmektedir. Buna mukabil İslam,

İslam'ın tevhid prensibi, hakikati tahkim etmekle birlikte insanı vehimlerden arındırıp her türlü sahte otoriteden, aracıdan ve bağımlılıktan kurtararak hayata istikamet kazandırmaktadır. Bu anlamda peygamberlerin hayatına baktığımızda onların bütün mücadelelerinin İslam'ın tevhid ilkesini yerleştirmeye yönelik olduğunu görürüz. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de tüm batıl inançlara ve bilhassa onların en tehlikelisi olan şirke karşı güçlü ve kapsamlı bir mücadele yürütmüş, tevhide aykırı tutum ve davranışlara asla müsamaha göstermemiştir. Cahiliye dönemine ait yanlış anlayış, adet, uygulama ve hurafelere karşı da son derece hassas davranarak Müslümanların inançlarıyla hayatları arasındaki ilişkinin berraklığına halel getirecek hiçbir anlayışa izin vermemiştir. Bu minvalde oğlu İbrahim'in vefatıyla aynı gün gerçekleşen güneş tutulmasını bu ölüm hadisesine bağlayanları, güneş ve ay Allah'ın ayetlerindendir. Hiç kimsenin ölümü ya da hayatı için tutulmazlar buyurarak uyarmış ve doğa olaylarını hurafelerle açıklama şeklindeki bu yanlış anlayışı hemen düzeltmiştir. Yine cahiliye döneminde çok yaygın bir uygulama olan kahinlikle ilgili olarak, kim bir kahine gider ve söylediklerini tasdik ederse Muhammed'e indirileni inkar etmiş olur inkazıyla, gayb bilgisi iddiasında bulunan kişi ve yapılara itibar edilmemesi gerektiğini açıkça ortaya koymuştur. Peygamber Efendimiz böylece vahiy ve akıl zemininde tevhide dayalı güçlü ve sarsılmaz bir mümin bilinci inşa etmiştir. Kuşkusuz İslam'ın en temel prensibi olan tevhid inancı, Allah'ı birlemenin yanı sıra onun dışında hiçbir varlığa insanüstü güç, sınırsız bilgi ve sorgulanamaz otorite atfetmemeyi de gerektirir. Ne var ki insanoğlu tevhidden uzaklaşıp hakikatle arasına mesafeler koyduğunda bu tür yanılgılara düşebilmektedir. Bu yüzden batıl inanç ve düşünceler kendilerine yeni formlar, yeni söylemler ve yeni araçlar bularak yeniden varlık alanına çıkmaktadır. Bu olgu insanlık tarihinin bitmeyen döngüsü olarak ne yazık ki bugün de karşımızda durmaktadır. İletişim imkanlarının baş döndürücü bir hızla geliştiği, bilgiye ulaşmanın son derece kolaylaştığı günümüzde, yanlış ve yanıltıcı bilgilerin de aynı hızla yayılabildiğine şahit oluyoruz. Dijital platformlar ve özellikle sosyal medya mecraları, din ve inanç alanındaki mesnetsiz tutum ve davranışların geniş kitlelere ulaşmasına zemin hazırlamaktadır. Cahiliye döneminde fal oklarıyla ve kehanetle aranan gelecek bilgisi, bugün farklı isimler altında ve farklı uygulamalarla yeniden gündeme gelmektedir. Modern dünyada hurafeler kimi zaman eğlence ve popüler kültür unsuru olarak, kimi zaman da kişisel gelişim, enerji terapileri, astroloji, tarot, numeroloji ve kozmik şifa benzeri başlıklar altında masum bir görüntüyle karşımıza çıkmaktadır. Bunların dinden bağımsız ruhsal bir egzersizmişçesine lanse edilmesi ise maalesef insanların bilinçsizce bu tür anlayışlara tevessül etmesine sebep olmaktadır. Esasen bütün bunlar uzun vadede tevhid inancını aşındırmakta, insanı kader, tevekkül, ibadet ve dua anlayışından uzaklaştırarak İslam'ın ruhuna aykırı yollara sürüklemektedir. Modern çağda hurafelerin yaygınlaşmasının altında elbette pek çok sebep vardır. Bunların başında cehalet gelmektedir. Hakikatin bilgisinden mahrum kalan insanlar nevzuhur batıl anlayışlara kolaylıkla teslim olmaktadır. Özellikle modern zamanlarda insanın varoluşa dair sorularına sahih ve tutarlı cevaplar bulamaması veya anlam arayışının doğru kaynaklardan beslenmemesi, batıl inanç ve hurafelerin yaygınlaşmasında önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte insanın manevi yönünün ihmal edilmesiyle ortaya çıkan manevi boşluk ve yoksunluk hissi de onları farklı arayışlara sevk etmekte, somut, kolay, hızlı ve cazip görünen alternatiflere yöneltebilmektedir. Bu itibariyle batıl inanç, düşünce ve hurafelerle mücadele etmek sadece yanlış inanış ve bilgileri düzeltme meselesinden ibaret değildir. Bu mücadele aynı zamanda sağlam bir inanç eğitimi, derinlikli bir bilinç ve güçlü bir ahlak inşası meselesidir. Bu bağlamda sahih dini bilginin her alanda yaygınlaştırılması, Kur'an ve sünnet merkezli bir din tasavvurunun güçlendirilmesi ve özellikle yeni nesillerin söz konusu alanlardaki istismarlara karşı bilinçlendirilmesi hayati önem taşımaktadır. Modern çağ insanını sahih bilgiyle buluşturma, kalpleri vahyin aydınlığıyla diriltme ve tevhid bilincini yeniden tahkim etme sorumluluğu da

Ne kadar yakınsam her şeye, bir o kadar uzağım şimdi. Çocuklarım, dostlarım, sevdiğim, değer verdiğim. Ne geçmişin acıları, ne yarınların umudu. Geçti ömrün yarısı, son

kemerimin parçaları dört bir yanda. Şimdi ne cennet ne cehennem, Araf'tayım Araf'ta arıyorum

Kalemden kelama. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Uğur Subaşı. Hadislerin hikayeleri az sonra.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: Hayat bu. Hayat bu. Bazen güneşli, bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen vaveyla. Hayat bu. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.
2: Hadislerin hikayeleri.

0: güneş tüm yakıcılığıyla tepede olmasına rağmen insanlar Kur'an okuyan bir sahabinin etrafında toplanmış, onu dinliyorlardı.
1: Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ اَفَلَا تَسْمَعُونَ
2: Bunlar ne etkileyici sözler böyle?
3: Evet öyle ve ben hiç böyle düşünmemiştim.
4: Bu ne anne? Kur'an yavrum. Ne güzelmiş. Evet canım oğlum.
5: Demek bu sözler Muhammed'in ilahının buyurduğu sözler ha?
2: Evet, dinleyin, devam ediyor.
1: قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ ف۪يهِ اَفَلَا تُبْصِرُونَ
6: Dinlemeyin bu sözleri, gidin buradan. Siz de durmayın öyle. Bağırın, çağırın, gürültü yapın, bastırın bu sözleri.
7: Tıkayın kulaklarınızı.
8: Dinlemeyin bu yalanları.
9: Susturun şu adamı.
10: Dinlemeyin.
11: Defolun gidin buradan.
12: Hadi gidin.
13: Bombalmayın burada.
14: Uydurma bunu.
15: Hepsi yalan.
6: Hiç mi utanmıyorsunuz şu yaptıklarınızdan? Nasıl tanrılarınızın karşısına çıkacaksınız ha? Bu sözleri dinleyeceğinize gidin tanrılarınıza yalvarın.
4: Evet. Tanrılarınızı affettirin kendinizi. Ne oldu size böyle? Büyülenmiş gibisiniz.
5: Ama bu sözler beni çok düşündürüyor. Çok doğru sözlermiş gibi geliyor bana.
6: Kes sesini.
4: Kes sesini. Senden düşünmeni isteyen mi oldun?
6: Hiç mi korkmuyorsunuz tanrılarınızdan? İşte şu Kabe'nin içindeki Hübel'den de mi korkmuyorsunuz? O kırmızı taştan suratı kim bilir nasıl da öfkeyle bakıyordur şimdi. Artık Hübel fal oklarını çekerken size hep hayır diyecek. Anlıyor musunuz bunun ne demek olduğunu? Onun falokları olmadan işlerinizi nasıl göreceksiniz? Neyi yapıp yapmayacağınızı, ne zaman diyet ödemeniz gerektiğini nasıl bileceksiniz? Ona kendinizi affettirmezseniz, o kırmızı gözleri hep öfkeyle bakacak yüzünüze.
16: Ah, Hübel hep kızgın bakıyor zaten.
6: Bakar tabii, ne yaptığınızın farkında mısınız?
3: Biz ona ne yapmış olabiliriz ki?
6: Onu kızdırıyorsunuz.
3: Biz mi onu kızdırıyoruz?
6: Evet. Hem de çok kızdırıyorsunuz.
3: İyi de nasıl kızdırabiliriz ki onu?
6: Kur'an dinleyerek. Farkında değil misiniz Lat'ı, Menat'ı ve Uzza'yı kızdırdığınızın?
16: Zaten onlar hep kızgınlar. Her şeye kızgınlar. Her zaman kızgınlar.
6: Sizin yüzünüzden.
5: Neden her şey bizim yüzümüzden olsun ki? Hem kızarlarsa ne olabilir ki?
4: Ne mi olabilir? Ben söyleyeyim sana. Mesela senin gibi dili çok uzamışların dilleri kopabilir.
6: Eğer Lat'ı kızdırırsanız kadınlarınız nasıl kolay bir şekilde doğum yapacak da söyleyin bana. Ya Menat size kızarsa başınıza gelecek belaları kim önleyecek? O olmadan ölümden nasıl korunacaksınız? Ya Uzza, ya büyük Uzza kızarsa ha? Sizi kim güçlü hale getirecek, kim zafere ulaştıracak? Aptallar! Tanrılarınızı kızdırıyorsunuz, farkında değil misiniz? Bunun cezasız kalmayacağını bilmiyor musunuz?
5: Asıl siz neden şu duyduğunuz sözlere kulak vermiyorsunuz?
6: Yalan o sözler.
5: Sen de duydun işte. Eğer Allah geceyi üstümüze sürekli kılsa, bize ışığı, aydınlığı kim getirebilir? Ya da yine dediği gibi gündüzü sürekli kılsa, istirahat etmemiz için geceyi kim getirebilir? Düşün. Bunları Allah'tan başka kim yapabilir ki?
6: Bunları yapamazlar ama onlar, yani putlarımız çok güçlüdür. Evet, geceyi ve gündüzü getiremezler ama onlar olmadan da olmaz.
5: Neden olmasın?
4: Olmaz işte. Onlar bu dediklerini yapamazlar. Ama biz de onlar olmadan yapamayız.
5: Neden olmasın? Neden yapamayalım ki?
3: Evet, neden olmasın?
16: Bence de.
4: Olur mu anne? Ne olur mu oğlum? Putlar olmadan da olur mu? Olur oğlum.
0: Müşrikler ne kadar çabalasa da Kur'an'ın gönüllere ulaşmasına engel olamadılar. Hazreti Süleyman'a kuşlarla konuşabilme ve rüzgarı yönlendirebilme yeteneğini veren, Hazreti İsa'ya ölüleri diriltme ve amaları görür hale getirebilme gücünü bahşeden Allah, son peygamberini de

0: eşsiz kelamıyla desteklemişti. Kur'an bütün insanlara sesleniyor, onlara bilemedikleri ve aralarında tartıştıkları halde uzlaşamadıkları konuları öğretiyordu. Doğumdan öncesi veya ölümden sonrası gibi merak ettikleri meseleleri açıklıyor ve muhatapları üzerinde tarifi mümkün olmayan bir tesir bırakıyordu. Kur'an'ın sağladığı bu inandırıcılığı ve mucizevi etkiyi Allah'ın elçisi bir hadisi şerifinde "Hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir. Bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum" diye ifade etmiş ve bir başka sözünde de "Kur'an'ı öğrenin, onu okuyun ve okutun. Kur'an'ı öğrenen, okuyan ve gereğini yapan kimse her tarafa koku yayan misk dolu bir kaba benzer. Kur'an'ı öğrendiği halde onu okumayan ve okutmayan, yatıp uyuyan kimse ise ağzı bağlı bir misk kabına benzer" buyurmuştur.
1: Hadislerin hikayeleri.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 26 Temmuz 2026 Pazar. Hicri takvime göre 12 Safer 1448. Rumi takvime göre 13 Temmuz 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Cenneti kazanma vesilemiz. Anne ve baba. Anne babaya iyilik etmek insanı Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya götürür. Peygamberimiz ebeveynine baş kaldıranın yüzüne kıyamet günü bakılmayacağını, onun cennete alınmayacağını haber vermiştir. Ebeveyn yaşlandığında anne babaya bakım ve ilgi gösterme rolü evlada intikal eder. Bu sebepledir ki ayette eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında yaşlanırsa sakın onlara öf bile deme buyurulmaktadır. İsra Suresi 111. Ayet. Evlat vaktiyle kendisine kötü davranmış olsalar bile anne babasına ihsan görevini yok sayma hakkına sahip değildir. Bu açıdan Efendimizin tavrımızı diğer insanlara göre ayarlarız. Herkes iyilik ettiği sürece biz de iyilik yaparız ama başkaları eziyet edince biz de buna eziyetle karşılık veririz diyen sıradan insanlar olmalıdır.

0: tavsiyesi önemlidir. Unutulmamalıdır. Anne baba, kişinin cennete girmesine vesile olacak en yüce kapılardan birisidir. Bir ayet. Onlara, ana babana merhametle ve tevazuyla kol kanat ger. Rabbim, onlar nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse, şimdi sen de onlara merhamet göster diyerek dua et. İsra Suresi 24. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Ey kerem sahibi dinleyen, bu dünya bir ağaca benzer. Biz de o ağacın üzerinde bulunan yarı ham meyveleriz. Ham meyveler dallarına sımsıkı sarılırlar. Meyveler olgunlaşınca, tatlılaşınca artık düşmeye hazırdırlar. İnsanın ağzı da o manevi ikbal ve saadetten tatlılaşınca, dünya mülkü ona manasız ve soğuk gelir. Ey hak yolu yolcusu, sen henüz olgunlaşmadın. Söylenecek bir şey daha kaldı ama onu sana Ruhul Kudüs söylesin. Hayır hayır, ne ben söyleyeyim ne de başkası. Kendi kulağına yine kendin söyle. Ortada ne ben varım ne de benden başkası. Zaten sen de bensin. Bu rüyaya benzeyen uykuya dalınca kendinden geçer, fakat yine kendinden kendine gelmiş olursun. Uyuduğun zaman kendinden kalkar, kendine gidersin. Kendinden duyar işitirsin de filan kişi rüyada sana gizlice bir şey söyler sanırsın. Ey insan kamil, o senin muazzam varlığın belki 900 kattır, dibi kıyısı olmayan bir denizdir. Yüzlerce alem o denize gark olup gitmiştir. Bu konuyu anlatmak uyanıklığın da uykunun da elinde değildir. Zaten bu dünya ne uyanıklık ne de uyku yeridir. Zanna kapılarak, kıyaslar yaparak insan-ı kamilden dem vurma, sus. Doğru bilen ancak Cenab-ı Hak'tır. Sen sus da anlatılamayan, açıklanamayan bu sırları onu bilen ve anlatan ariflerden duyuyor.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar, hayırlı, huzurlu, bol, bereketli, güzel bir hafta sonu olsun inşallah tüm Diyanet Radyo dinleyenlerine. Kayseri Melikgazi'den Hatice, çocukları Muhammed Emre ve Alp Emir ile birlikte mutfakta dinliyoruz. Seyre ile Güzel isimli eseri çalabilirseniz çok memnun oluruz. Tüm Diyanet Radyo dinleyenlerine ve çalışanlarına gelsin. Saygılar, selamlar herkese. Allah'a emanet olun.

Selamünaleyküm Diyanet Radyo. Bütün dinleyicilere hayırlı günler olsun. Çağrı Mevlam ilahisini eşime, oğlum Mehmet Kayacı'ya, kızım Azize Kayacı'ya, Nafize Kayacı'ya ve bütün dinleyicilere hediye ediyorum. Ben İstanbul Zeytin

0: Ardından Muhammed İmran Azon, Mustafa Cihat'tan ruh ilahisini annem, babam ve tüm ailem için istiyorum.
1: Esselamu Aleyküm Diyanet Radyo. Harika yayınlarınızı ailecek takibe devam ediyoruz. Kahvaltı sofrasından selamlar. Ben Ankara'dan Yusuf.
2: Ben Recep.
3: Ben Büşra.
4: Ben Eşen.
5: Ben Hazal.
6: Ben Zeynep.
7: Ben Şeyma.
8: Ben de Enes.
1: Tüm ailemiz için Mustafa Cihat'tan Hu ilahisini istiyoruz. Tüm Diyanet Radyo dinleyicilerine selamlar olsun.
9: Selamünaleyküm Diyanet Radyo dinleyicileri. Ben Büşra. Ankara'dan yayına katılıyorum. Mustafa Cihat'tan Zeyd'in Gözleri eserini canım, kız kardeşlerim için istiyorum. Herkese iyi dinlemeler.
10: Esselamu Aleyküm. Mustafa Cihat'tan Tut Elimizden adlı ilahi Elazığ'da tedavi görmekte olan Furkan Sarıkaya kardeşime ve tüm hastalara armağan ediyorum. Teşekkürler.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
2: Ben Denizli'den Hatice Elif Adam. Mehmet Emin Ay'dan bir tane eser istiyorum. Önce ailem için, sonra bütün Müslümanlar için. Ya.

Ben Ankara'dan Şeyma. Sizden Grup Tillo'dan Orta Az Bir Namusu isimli eseri Biricik Yeğenim Mahir için istiyorum. Çalarsanız çok sevinirim. Herkese iyi dinlemeler.

günler diliyorum Diyanet Radyo. Tüm dinleyenler için, sevdiklerim için, eş, dost, akrabalar, tüm Diyanet Radyo'dan istediğini dinleyen

Hayırlı pazarlar. Ben Karaman'dan Muaz Yalçın. Ben ağlarım yani ilahisini bütün Müslümanlar için istiyorum. Kolay gelsin, hayırlı günler.

0: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.
1: Hadislerle İslam az sonra.
2: Hayırlı sabahlar. Ben Feyza. Zonguldak'tan herkese selamlar.
3: You could try to turn off the sun. I'm still gonna shine away, yeah, and tell everyone.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

beden bakımı ve temizliği. Bedeninin senin üzerinde hakkı var. Söyleyeceklerini benzetmelerle dile getirmekten hoşlanırdı. Hayatın içinden örnek durumlar çıkarır, vermek istediği bilgiyi herkesin anlayacağı düzeyde o örnekler üzerinden açıklardı. Dinleyen onun dediğini asla unutmaz, söz konusu işi veya davranışı her yapışında zevkle anımsardı. Bir gün ashabına arınmışlıktan bahsediyordu. Namazla dirilmeyi, kendine gelmeyi, bedenen ve ruhen temizlenmeyi ve varoluşun tadına varmayı anlatıyordu. Bir düşünün bakalım dedi. Evinizin önünde bir nehir olsa ve günde 5 defa o suya girip çıksanız, üzerinizde kir diye bir şey kalır mı? Onun sözlerini pür dikkat dinleyenler için cevap çok kolaydı. Hayır ya Resulallah, onun kirinden hiç iz kalmaz. Beklediği cevabı alan Hazreti Peygamber, maksadını hemen aktardı. İşte 5 vakit namaz da böyledir. Allah onunla hataları silip süpürür. Allah Resulü abdest ve namaz örneğiyle aslında hem beden hem de ruh temizliğine dikkat çekiyordu. Bir hadisinde namazın anahtarı olarak ifade ettiği temizliğin her namaz vaktinden evvel günde 5 kez abdestle sağlandığını düşündüğümüzde bedenin ne kadar saf ve temiz, ruhun da nasıl huzur dolu olacağını

ruh ve beden temizliğinin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini anlamak için Resul-i Ekrem'e daha peygamberliğinin başında vahyedilen şu ilahi sese kulak vermek yeterlidir. Ey örtünüp bürünen, kalk da uyar, Rabbini yücelt, elbiseni temizle, pisliklerden, putlardan uzak dur. Bu ilahi hakikati, ey insanlar, Allah temizdir, ancak temiz olan şeyleri kabul eder. Allah güzeldir, güzel olanı sever hadisleriyle dile getiren Resulullah, Müslümanın ahlakıyla olduğu kadar maddi görünümüyle de çevresine hoş bir intiba bırakması gerektiğine işaret etmiştir. Bu nebevi hakikatleri baki kılmak için yazılan hadis kitaplarında iman konusundan hemen sonra taharet yani temizlik bahsinin ele alınmış olması, Müslüman toplumlarda temizlik bilincinin yerleşmesini sağlamıştır. Hazreti Peygamber'in bıraktığı sünnet mirası, müminin bu vazifesini nasıl yerine getireceğini gösteren örnek ve tavsiyelerle doludur. Resul-i Ekrem, ayrıntılarına varıncaya kadar kişisel temizliğin nasıl yapılacağını tıpkı bir baba gibi ashabına özenle öğretmiş, bakımlı bir bedene sahip olmak için günlük, haftalık ve daha geniş aralıklı bir takım temizlik işlemlerini yapmalarını öğütlemiştir. Bu işlemlerin başında el ve ağız temizliği gelmektedir. Gün içinde süt içtikten sonra ağzını suyla çalkalamayı alışkanlık haline getiren Hazreti Peygamber, yemeğin bereketi yemekten önce ve sonra elleri ve ağzı yıkamaktır buyurmuş, böylece yemeğin bedene faydalı olması açısından öncesinde ve sonrasında ellerin ve ağzın mutlaka yıkanması gerektiğine işaret etmiştir. Elinde yemek artığı veya kokusu olduğu halde onu yıkamadan uyuyup da uykusu esnasında başına haşere gibi bir zarar gelen kimse, bundan dolayı sadece kendini suçlasın diyen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yediklerinin artıklarını vücudundan temizlemeden uyuyanların huzur ve güven içinde dinlenemeyeceklerini ifade etmiştir. Yine Resulullah'ın tavsiyesine göre sabahleyin uykudan uyanan bir müminin herhangi bir işe girişmeden önce yapacağı ilk iş ellerini yıkamasıdır. Zira kişi uyurken elinin nereye dokunduğunu fark edemez. Günlük beden bakımıyla ilgili olarak Pak Nebi'nin üzerinde ısrarla durduğu bir diğer husus ağız ve diş temizliğidir. Bu durum kişinin sadece kendisiyle ilgili olmayıp ailesini hatta tüm çevresini ilgilendiren bir husustur. Bir hadiste ağız, burun ve diş temizliği insanın fıtri, tabii bir gereksinimi olarak ifade edilmektedir. Hazreti Ayşe, Peygamberimiz eve girdiğinde yaptığı ilk işin misvak kullanmak olduğunu anlatırken, Hazreti Huzeyfe de geceleyin namaza kalktığında bile ağzını mutlaka temizlediğini aktarmaktadır. Her abdestle birlikte dişleri fırçalamanın alışkanlık haline getirilmesini öngören bir hadis-i şerifse şöyledir. Eğer ümmetime yahut insanlara zorluk vermeyecek olsaydım, her namaz vakti misvak kullanmayı onlara emrederdim. Hazreti Peygamber döneminde namaz ibadetinin toplu halde yerine getirildiği dikkate alındığında, onun bu hassasiyetinde başkalarının hakkını gözetip onları rahatsız etmeme kaygısının da etkili olduğunu söyleyebiliriz. Temiz ve bakımlı olmak, kişinin hem kendisiyle hem de çevresiyle barışık olmasının, kendine ve sosyal çevresine karşı saygınlığının bir gereğidir. Yeni Müslüman olan kişilere tıpkı kelime-i şehadet getirmek ve namaz kılmak gibi ilk öğretilen bilgilerden olan gusül, beden bakımının önemli bir parçasıdır. Gusül gerektiren cinsel ilişki ve benzeri durumlar dışında da en az haftada bir defa yıkanmak, Peygamber Efendimizin belirttiği üzere Allah'ın kulları üzerindeki bir hakkı sayılmıştır. Zira o şöyle buyurmuştur. Her 7 günde bir saçını ve bedenini yıkayarak banyo yapması, Allah'ın bütün Müslümanlar üzerindeki bir hakkıdır. Bu bağlamda yıkandıktan sonra güzel kokular sürünerek toplum içine çıkması, Efendimizin kendisine, ailesine ve yaşadığı çevreye saygısını gösteren sünnetlerdendir. Zekat ibadetinde olduğu gibi İslam'da Allah'ın hakkının esasen kul hakkıyla eşitlendiği düşünülürse, insanların arasına temiz ve bakımlı bir şekilde çıkmak bir bakıma sosyal sorumluluğun bir gereğidir. Toplum içine kirli ve bakımsız bir vaziyette çıkan kişiler topluma karşı saygısızlık yapmakta, böylece insanı içtimai bir varlık olarak yaratan Allah'ın hakkını çiğnemiş olmaktadır.

Resulullah'ın arkadaşlarını soğan ve sarımsak yedikten sonra camiye yaklaşmamaları yönünde uyarması, toplu halde ibadetin zorunlu olduğu cuma günü gusledip güzel kokular sürmeyi, ağız ve dişleri temizlemeyi kesin bir dille istemiş olması, meselenin kamu hakkını ilgilendiren bir yanı olmasından kaynaklanmaktadır. Nitekim bağında bahçesinde çalışıp terleyenlerin cuma namazına gelmeleri üzerine kokularıyla cemaati rahatsız ettiklerini fark eden Allah Resulü, onlardan yıkanmalarını ve güzel kokular sürmelerini istemiştir. Bu nebevi tavsiyeye uyarak insanların beğenisini kazananlar, Allah'ın hoşnutluğunu da elde edeceklerdir. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, kim cuma günü yıkanır, en güzel elbisesini giyer, yanında varsa güzel koku sürünür, sonra da cumaya gelirse, onun bu cuma ile geçmiş cuma arasındaki kusurları bağışlanır buyurmuştur.

Sevgili Peygamberimizin üzerinde titizlikle durduğu bir başka husus da saç bakımıdır. Son derece veciz bir üslupla saçı olan ona iyi baksın, özen göstersin buyuran Allah'ın elçisi, mescitte itikafta iken bile saç temizliğini ihmal etmemiştir. O kendisine özen gösterdiği gibi çevresini de bu konuda hassas olmaya çağırmış, hatta saçı başı dağınık dolaşanlara sert ikazlarda bulunmuştur. Nitekim bir gün mescitte ashabıyla otururken içeri girmek isteyen saçı sakalı dağınık bir kişiye "Çık ve saçını başını düzeltip gel" diye uyarıda bulunmuştur. Adam kendini toparlayıp tekrar geldikten sonra şöyle buyurmuştur: "Birinizin öyle şeytan saçı gibi saçı başı dağınık gelmesindense böylesi daha iyi değil mi?" Böylece kişinin saygınlığını zedeleyen ve toplumun göz zevkini bozan bir görüntü arz etmesinin ne kadar çirkin bir durum olduğunu şeytan benzetmesiyle sembolize etmiştir. Cabir bin Abdullah'ın anlattığına göre Allah Resulü bir defasında yine dağınık saçlı bir şahıs görünce şu tepkiyi vermişti: "Bu adam saçlarını düzeltecek bir şey bulamamış mı?" Aynı şekilde üzerinde kirli elbiseler bulunan başka bir adama rastlayınca da "Bu adam elbisesini yıkayacak bir şey bulamamış mı?" diyerek hoş görünmeyen bir vaziyette insanların arasına girenlerin tutumlarını yadırgamıştı. Beden bakımı ve temizliği aslında her insanın doğasında var olan bir gereksinimdir. Bu ihtiyacın giderilmesi noktasında gelenekten geleneğe, toplumdan topluma farklılık arz edebilen düzenleme ve uygulamalarla karşılaşmak mümkündür. Fıtri bir din olan İslam da insan tabiatının çirkin adettiği hiçbir şeyi hoş karşılamamıştır. Bu bakımdan Hazreti Peygamber'in sünnetinde, öğretilerinde vücudunun mahrem bölgelerindeki kılların giderilmesinden tırnakların kesilmesine varıncaya kadar beden bakımı ve temizliğine ilişkin en ince ayrıntılara rastlamak mümkündür. İnsanlığın son peygamberi, beş şey fıtratın, yaratılışın gereğidir. Sünnet olmak, avret bölgesindeki kılları temizlemek, koltuk altındaki kılları temizlemek, bıyığı kısaltmak, tırnakları kesmek buyurarak, Müslüman için düzenli beden bakımının gereklerini açıklamış, ashabından bu bakımları ertelemeden yerine getirmelerini istemiştir. Bedenin temiz tutulup güzelleştirilmesi, esasen yine insanın yaratılışında var olan güzellik duygusundan, çevresine güzel görünme arzusundan kaynaklanır. Ancak insan güzel görünme uğruna bedeni üzerinde sınırsız bir tasarruf yetkisine sahip değildir. Masum estetik kaygının ötesinde insanı salt bedene indirgeyen, onu metalaştıran ve görsel unsurlarını ahlaki niteliklerine önceleyen beden üzerindeki tasarruflar nebevi öğretide kabul görmemiştir. Nitekim Allah Resulü tıbbi bir mazerete dayanmayan, aynı zamanda kendisiyle ve çevresiyle barışık bir görüntü arz etmeyi hedeflemeyen, başkalarını yanlış duygu ve düşüncelere sevk eden, vücuda dövme yapma, başkasına ait saçları kendi saçına ekleme, dişleri törpüleyip inceltme gibi uygulamaları, kaşları ve yüzlerdeki tüyleri aldırmayı, dış güzelliği uğruna Allah'ın yarattığını değiştirme çabası olduğu gerekçesiyle kınamıştır. Böylece bu tür müdahaleleri fıtrata uygun ve masum beden bakımı çabalarından ayrı tutmuştur. Ne var ki özellikle kadını cinsel bir nesne olarak

gören, onun tenini ve cinsel cazibesini istismar eden anlayış, bu uğurda beden üzerindeki tasarruflarda sınır tanımamaktadır. Karşı cinslerin birbirine benzemeye çalışmaları, insanın haksızca ve sınır tanımadan bedeni üzerinde nasıl müdahalelerde bulunduğunu göstermektedir. Hazreti Peygamber, karşı cinsine benzemeye çalışan erkekleri ve kadınları da kınamış, hatta kendini kadına benzeten bir kişinin toplumdan uzaklaştırılmasını istemiştir. Beden, Allah'ın insana verdiği değerli bir emanettir. İnsanın biricik canına yoldaşlık eder, onun yüce yaratıcıdan yadigar olan ruhunu taşır. Biz gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık buyuran Rabbimiz, insanın var edilişi sırasında meleklerine şöyle seslenmiştir. Ben kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş balçıktan bir insan yaratacağım. Onu düzenleyip içine ruhumdan üflediğim zaman onun önünde hemen saygıyla eğilin. Mümin bedenine zarar verecek müdahalelerden kaçındığı gibi, ona işkence sayılacak, onu takatsiz düşürecek davranışlardan da uzak durur. Öyle ki Resulullah ibadetler uğruna dahi bedene aşırı yüklenilmemesi yönünde sık sık uyarılarda bulunur. Bu konuda Mucibe el-Bahiliye adındaki bir hanım sahabinin babası ya da amcasıyla ilgili olarak aktardığı bir rivayet kayda değerdir. Bu adam bir ihtiyacı münasebetiyle bir gün Hazreti Peygamber'e uğrar. Allah Resulü ilk başta ona kim olduğunu sorar. Adam, "Beni tanıyamadınız mı ey Allah'ın elçisi? Ben bir yıl evvel size gelen Bahile kabilesine mensup falan kişiyim." deyince, Hazreti Peygamber onu hatırlar ve "Geçen yıl geldiğinde rengin, benzin, vücudun daha iyiydi. Ancak bugün görüyorum ki cılız ve bitkin haldesin." der. Adamın bu zaman zarfında her gününü oruçla geçirdiğini söylemesi üzerine Allah Resulü, "Kendine işkence etmeni sana kim emretti?" buyurarak ibadet için dahi olsa beden sağlığını tehlikeye atmanın doğru bir davranış olmadığını belirtmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem benzer bir şekilde oruç tutmak isteyen Abdullah bin Amr bin As'a da "Senin üzerinde bedeninin de hakkı var." uyarısında bulunmuştur. İftar etmeden iki gün peş peşe oruç tutmayı, visal orucunu men etmesinin altında da bedene eziyet etmeme ve bedenin hakkını koruma duyarlılığı yatmaktadır. Temizlik ve beden bakımıyla ilgili peygamber tavsiyelerinden öğrendiğimiz hakikat şudur. Müslüman ne vücudunu bakımsız bırakıp dağınık ve pasaklı dolaşmalı, ne de bakımlı olmak adına yaygın halk tabakalarında sıkça karşılaşılan türden aşırılıklara gitmelidir. Bir birey olarak dışarıdan nasıl göründüğümüz ve algılandığımız bizim için önemlidir. Çevresi için rahatsız edici olmamak, söz ve tavırları kadar dış görünümüyle de huzur ve güven aşılamak Müslümanın vazgeçilmezi olmalıdır. Ama daha da önemlisi, vücudumuza gereken özeni göstererek beden ve ruh temizliğinde dengeyi kurabilmemiz ve bu noktada kendimizle barışık olmayı başarabilmemizdir. Kendisine kusursuz bir şekil veren Rabbinin gün gelip bedeninin hesabını soracağını bilerek emaneti koruyan mümin, kendisini vicdanen rahat hissedecektir. Saygı duyulacak nitelikte teslim alınan beden ve ruh, ahiret günü gerçek sahibine yine aynı güzellikte teslim edilmelidir. Güzel görünmek uğruna bedeni gıdasız bırakmaya ve yaratanın takdir ettiği şeklini değiştirmeye kalkışmak Müslümana yakışmaz. Bu nedenle inanan insan, Peygamber Efendimizin şu uyarısını aklından çıkarmamalıdır. Kıyamet gününde hiçbir kul, ömrünü ne için tükettiği, ilmiyle ne yaptığı, malını nereden kazanıp nerede harcadığı ve bedenini ne uğruna yıprattığı sorulmadıkça bir yere kıpırdayamayacaktır.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da. Günün Duası.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün, "Ey insanlar, dua yapmayı seviyor musunuz?" diye ashabına sormuş. Onlar da, "Evet ey Allah'ın Resulü," diye cevap vermişlerdi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem şöyle dua etmelerini tavsiye etti. "Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükür.

0: reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.

0: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da. Diyanet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 26 Temmuz 2026 Pazar. Hicri takvime göre 12 Safer 1448. Rumi takvime göre 13 Temmuz 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Cenneti kazanma vesilemiz. Anne ve baba. Anne babaya iyilik etmek İnsanı Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya götürür. Peygamberimiz, ebeveynine baş kaldıranın yüzüne kıyamet günü bakılmayacağını, onun cennete alınmayacağını haber vermiştir. Ebeveyn yaşlandığında anne babaya bakım ve ilgi gösterme rolü evlada intikal eder. Bu sebepledir ki ayette, eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında yaşlanırsa, sakın onlara öf bile deme buyurulmaktadır. İsra Suresi 111. Ayet. Evlat, vaktiyle kendisine kötü davranmış olsalar bile anne babasına ihsan görevini yok sayma hakkına sahip değildir. Bu açıdan Efendimizin, tavrımızı diğer insanlara göre ayarlarız. Herkes iyilik ettiği sürece biz de iyilik yaparız ama başkaları eziyet edince biz de buna eziyetle karşılık veririz diyen sıradan insanlar olmayın tavsiyesi önemlidir. Unutulmamalıdır. Anne baba, kişinin cennete girmesine vesile olacak en yüce kapılardan birisidir. Bir ayet. Onlara, ana babana merhametle ve tevazuyla kol kanat ger. Rabbim, onlar nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse, şimdi sen de onlara merhamet göster diyerek dua et. İsra Suresi 24. Ayet. Hayırlı günler.
0: Diyanet Takvimi.

0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Kamu Spotu.
1: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her pazartesi saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan en büyük yükü kendisi olan bir varlık. Kendi yükünden kaçmak için neler neler yapmıyor ki insan. Güneşli bir günde çölün tam orta yerinde kendi gölgesinden kaçmaya çalışıyor nefes nefese. Telaşla sağa sola koşturuyor, beyhude yere kendini yoruyor. Ellerini yüzüne kapatıyor ve gözlerini yumuyor. İnsanın en büyük yanılgılarından biri de bu. Görmediği tarafından görülmediğini sanmak. Kendisi görmeyince her şeyi gören ve işitenin de kendisini görmediği zannına kapılabiliyor insan. Ne büyük bir yanılgı. Oysa bütün varlık binbir renk ve desenle ipek bir halı gibi dokunmuş ve insanın ayakları altına serilmiş. Yıldızlar incecik mavi bir tüle inci taneleri gibi serpiştirilmiş ve insanın başı üzerine kondurulmuş. İlahi kudret çağlıyor dört bir tarafta. Buluttan yağmur iniyor. Kupkuru toprağın damarlarına can yürüyor. Kar taneleriyle bembeyaz bir yorgan gibi örtülen yeryüzü bahara yemyeşil uyanıyor. Bu aşinalık mı acaba insanı kör eden, her gün gördüğüne bu denli alışmak, varlığına şaşırmamak başka nasıl izah edilebilir ki? Biz varlığımızın körleri, yokluğumuzun feryat edenleri değil miyiz? Kapatıveriyoruz gözlerimizi, tıkayıveriyoruz kulaklarımızı. Böylelikle yok sayıyoruz görmediklerimizi ve duymadıklarımızı. İnsan an geliyor, sadece etrafını değil, kendini bile yok sayıyor. İnsanın en büyük kavgası kendisiyle. Yoksa ne her sabah güneşi gökyüzüne taşımak, ne de bulutları toplayıp yağmur yağdırmak gibi bir yükümlülüğü var. İşittiğine iman etmek ya da isyan etmek arasında seçimini yapmakla meşgul insan. Asırlardır yaptığı şey bu. Temiz havayı ciğerlerine çektiği ilk günden beri yaptığı şey. Yeryüzüne ayak bastığı ilk andan beri yaptığı şey. İlk tohumu ektiği, ilk yağmuru gördüğü ve ilk lokmayı yediği zamandan beri yaptığı yegane şey bu. Ya her zerrede deveran eden ihtişamlı yaratılışın zihni ve kalbi parıltıları içinde ruhunu gezdiriyor ya da aklıyla cedelleşip kalbine küsüyor. Seçim insanın kendi elinde. Ya gezdirecek ruhunu yıldızların ötesinde ya da hapsedecek kendini karanlık kuyuların en dibine.

0: Reklam. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.
1: Din ve Hayat az sonra.

Selman-ı Farisi ile Ebu Derda, Ensar ve Muhacir kardeşliğindendir. Bu kardeşlerden Ebu Derda, Müslüman olduktan sonra kendisini ibadetten alıkoyduğu için ticareti dahi bırakıp kendini ibadete vermiş bir kimseydi. Bir gün Selman, kardeşi Ebu Derda'yı ziyarete gitti ve dostunun hanımını bakımsız elbiseler içinde görünce çok şaşırdı ve "Bu ne hal?" diye sordu. Ümmü Derda, kocasının kendisiyle ilgilenmediğini ima ederek, "Kardeşin Ebu Derda'nın dünyaya ihtiyacı kalmadı ki," karşılığını verdi. Biraz sonra Ebu Derda gelerek Selman'a yemek ikram etti. Selman onun kendisiyle birlikte yemesini isteyince Ebu Derda, "Ben oruçluyum kardeşim," dedi. Ancak Selman, "Sen yiyene kadar ben de yemeyeceğim," deyince Ebu Derda nafile olan orucunu bozarak yemeğe katıldı. Selman o gece Ebu Derda'nın misafiri oldu. Ebu Derda gecenin bir yarısında erkenden namaza kalkmıştı. Bu durumu fark eden Selman yatıp uyumasını istedi. Bir süre sonra tekrar namaza kalkan Ebu Derda'yı Selman yine uyuması konusunda ikaz etti. Gecenin sonuna doğru Selman Ebu Derda'yı "Hadi şimdi kalk," diye uyandırdı ve ikisi birlikte namaz kıldılar. Namaz sonrasında Selman Ebu Derda'yı karşısına alarak kardeşlik hakkından doğan şu samimi uyarıda bulundu: "Rabbinin senin üzerinde hakkı var. Nefsinin senin üzerinde hakkı var. Ailenin senin üzerinde hakkı var. Şu halde her hak sahibine hakkını ver." Bu olaydan sonra Ebu Derda Efendimiz'e gelerek hadiseyi anlattı. Hazreti Peygamber, "Selman doğru söylemiş," buyurarak Selman'ın kardeşine olan uyarısını takdir etti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Kitaplara iman.
1: Sevgili dostlar, hepinize merhabalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Radyolarını yeni açmış olan dinleyenlerimiz için burası Diyanet Radyo, Din ve Hayat programındasınız. Ben Uğur Subaşı, şu saat itibariyle radyonuzdayım. En son programımızda Kur'an-ı Kerim'in tercümesiyle ilgili konuşmuştuk. Bugün dilerseniz Kur'an'ın tefsiriyle ilgili konuşalım. Sevgili dostlar, Kur'an'ın tercüme edilmesinin yanında onun açıklaması da önemli bir husustur. Tefsir, Kur'an'ın açıklamasını yapmak ve anlaşılmasını sağlamak amacıyla yapılan bir çalışma olup, bu hususta tefsir ilmi diye anılan bir ilim ortaya çıkmıştır. Tefsir, Kur'an'ın lafız, mana, bağlam ve bütünlük açısından nasıl anlaşılması gerektiğini araştırır. Ancak Kur'an'la ilgili tek ilim dalı tefsir değildir. Ayrıca kelam onun inanç ve akaid esaslarını, fıkıh ibadet ve muamelata dair hükümlerini, ahlak insani ilişkilerin ilkelerini, kıraat ilmi ise okunuşunun kural ve esaslarını ortaya koyar. Böylece Gazali'nin Cevahirül Kur'an'ında vurguladığı gibi, İslam kültür ve medeniyeti, Kur'an etrafında oluşan ilim halkalarından teşekkül etmiş bir medeniyettir. Sevgili dostlar, Kur'an Arap Yarımadası'nda yaşayan insanların dili ve kültürüyle indirilmiştir. Onda kelimeler, cümle yapıları, vurgular Arapçanın kural ve cümle yapılarına göre şekillenmiştir. Kur'an'ı anlamak için ayrıca ayetlerin metin bağlamı,

0: İslam'ın asli kaynağını teşkil eden Kur'an ayetlerinden günlük yaşantıya rehberlik edecek hükümler çıkarmak ciddi bir metodolojiyi gerektirmekte. Kur'an'ın anlaşılmasında ayetlerin lafzı kadar onun bütüncül anlatımı, ilke ve hedefleri, Peygamber Efendimizin açıklama ve uygulamaları ayrı ayrı önem taşır. Bundan başka Kur'an'ın anlaşılmasında indirildiği dil olan Arapçayı bilmek, özellikle onun indiği dönem ve coğrafyada konuşulan Arapçanın dil ve mantık yapısını göz önünde bulundurmak vazgeçilmez bir önceliktir. Kısacası Kur'an'ın anlaşılmasında dilin kural ve anlatım yöntemleri ilk aşamayı oluşturmakta. İkinci aşamada ise anlamı bilinen lafızdan çıkarılacak hükümlere karar vermek gündeme gelmekte. Çünkü lafzın anlamı şarin, Allah'ın ne dediğidir. Ondan çıkarılacak hükümse müfessirin ne anladığıdır. Burada doğru anlama, şarin muradı ve müfessirin çıkardığı hükmün örtüşmesiyle gerçekleşmekte. Arapça olarak nazil olmuş ve dilin kurallarına göre anlaşılan bir metin özelliği taşıyan Kur'an, bu dildeki teşbih, mecaz, kinaye gibi edebi sanatları sıkça kullanmaktadır. Onun ifadelerine yüklenecek zahiri ve batini manaların tamamı bu kurallar çerçevesinde geçerlidir. Dil kuralları içinde en geniş anlamıyla geçerli kabul edilemeyecek bir batini, ezoterik yorumu Kur'an'a nispet etmek doğru olmaz. Bu sebeple hurufilik ve şifrecilik gibi dilin geçit vermediği bir takım yakıştırmalarla Kur'an'a bazı anlamlar söyletmeye kalkışmak hiçbir şekilde onaylanamaz. Sevgili Diyanet Radyo dostları, bugünlük programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda Kur'an-ı Kerim'in muhtevası ile ilgili konuşacağız. Allah'a emanet olun, kendinize çok iyi bakın.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: Değerler Eğitimi. Nezaket, vefa, yardımseverlik, dürüstlük, sevgi ve kanaat gibi değerler eğitiminin birer parçası olan konuların radyo tiyatrosu olarak sizlerle buluştuğu Değerler Eğitimi, cumartesi ve pazar günleri saat 19'da Diyanet Radyo'da.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

yatanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehir oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Zulüm yanar ateştir, yaklaşanı yakar. Kanun sudur, aktığı yerde nimet biter. Kanunu doğru yürütmek, halkı zulümden korumak demektir. Kanunla ülke genişler ve dünya düzene girer. Zulümle ülke küçülür, dünya zindana döner. Yönetici beyler gönüllerini temiz tutar ve kanunu adaletle uygularlarsa, devlet ayakta kalır, ömrü uzun olur.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Selamun aleyküm.
7: Aleyküm selam.
8: Gördüğüne selam verenler,
9: selamı gönülden alabilenler,
10: hayırlı günler diyenler,
11: karşılıksız sevenler,
12: kadir kıymet bilenler,
13: üzerine güneş değmeyenler,
14: hesap etmeden verebilenler,
15: ben değil, biz diyebilenler,
16: herkese merhamet edebilenler,
17: yolu yönü haktan yana olanlar,
18: aralarında selamı yayanlar,
19: doğrudan yana olanlar,
20: mazluma kol kanat olanlar,
21: yol açan,
22: yol olan,
23: yolda olanlara.
24: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına.
25: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyar.

beri, nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Mana ehliyle ol. Onlardan hem lütuflar, ihsanlar elde et, hem de manevi güç kazan, ilahi muhabbetle genç ve dinç kal. Şu ten içinde bulunan ruh, manadan, aşktan habersizse, o kın içindeki tahta kılıç gibidir. O tahta kılıç kınında bulundukça, görünüşte kıymetli, işe yarar sanılır. Dışarı çıkınca ancak yanmaya yarar. Tahta kılıçla sakın savaşa gitme. Önce onu bir gözden geçir, onun ne olduğunu anla ki işin ağlayıp inlemeye varmasın.

0: Reklam.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
3: Gençler soruyor, az sonra.

0: Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya, akla ziya.
1: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.
2: Hanımlar, beyler, kıymetli gençler, Diyanet Radyo Abidin Özkan stüdyosundan selamlıyoruz sizleri. Sizlerin sorularıyla çıktık yola ve yol almaya devam ediyoruz. Sorulan sorulara verilen cevaplar belki de sorandan çok duyana tesir etti, kim bilir. Siz de sorularınızı zihninizde saklamak yerine bize gönderin, nasıl bir hayra vesile olacaksınız bilinmez. Sorularınızı bilgi@diyanetradyo.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. Sizin temsilciniz ben Selman Tuna. Sizin adınıza sorularınızı sormak için hazırım ve sizden gelen soruları cevaplamak, hissiyatınıza tercüman olmak üzere Başkanlık Müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata hocam da hazırlar. Hocam nasılsınız?
3: Elhamdülillah aziz dostum. Sizler iyisiniz.
2: Şükür, iyiyiz, iyiceyiz. Çok güzel bir soru var. Yani pek çok kişinin sormaya niyet ettiği, sorsa acaba bunu diyerek amacını aşar mıyım, üstünden taşar mıyım diyerek frenlediği, belki de bunu yaparak iyi yapmadığı güzel bir soru. Benim de merakıma muciptir. Şöyle ki, Kur'an apaçık gönderilmişse arada aracılık edenlere neyi yakıştırmak lazım? Yani tefsir, hadis, kelam alimleri hizmet mi ettiler, yoksa insanlar anlamaz bunu diyerek izahla kendi yorumlarını mı kattılar? Evet, hadis ilmi tek başına akademik bir konudur ve bunca talebesi hocası varken küçümsemek haddim değil, ama apaçık bir Kur'an varken izah niye var? Herhalde ayet-i kerimeye de yatsınarak apaçık bir Kur'an ifadesiyle o zaman niye açılmasına hacet var? Ya da hacet vardıysa bu kitap kapalı mı? Ayetle mi çelişiyor? Durum nedir? Bu çelişkileri, bu anlam kargaşasını zihnimizden silmenizi rica ederim.
3: Estağfurullah. Keşke öyle bir becerim, marifetim olsa. Selman Bey kardeşim, gerçekten insanların aklına bu türden sorular gelebilir. Hiç çekinmeden sormak gerekir. Ehliyle hasbihal etmekle gerekir. Bir kere böylesi meselelere zihnini yoran, bunun doğrusu nedir diye araştıran bir genci ben gerçekten takdir ediyorum.
2: Eyvallah.
3: Değil mi? Bunca insanı meşgul eden meseleler arasında kendisini kutsal kitabıyla olan ilişkisini gözden geçiren, efendisinin hadis-i şerifleriyle onların dinimizdeki yeri üzerine zihnini meşgul eden bir kardeşimiz ancak takdir edilebilir. Belki bu kardeşimiz bu sorunun sözcülüğünü yapar. Bu ve benzeri soruyu bize sorma cesareti göstermeyen kardeşlerimize de sözcülük etmiş olur.
2: Eyvallah.
3: Siz de zaten girişte buna benzer çok hoş bir cümle kurdunuz. Kim bilir kimlerin ihtiyacı böylelikle, evet, karşılanacak, evet, değil mi? Evet, dinimiz İslam ve onun kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim apacık bir kitap, kendisinin ifadesiyle sizin ifade ettiğiniz son kutsal bir kitap. Ama dikkat edilirse kendisi de ayetlerinin bir kısmı muhkem, yani anlamı yeterince açık olan anlaşılabilir ayetler, önemli bir kısmı ise müteşabih dediğimiz, yani anlam yönünden birden fazla ihtimal taşıyan ayet-i kerimeler.
2: Evet.
3: Dolayısıyla anlaşılması hemen kolay olmayan, ancak uzmanları tarafından belki o ayet hangi sebeple nazil oldu, geldikten sonra Peygamber Efendimiz o ayeti nasıl yorumladı, sahabe efendilerimiz bu ayetten ne anladı ve benzeri sorulara cevap veren metinleri okuyarak belki o ayeti daha iyi anlama imkanına kavuşacak. Dolayısıyla bir diğer belki pencereden baktığımızda, evet, Kur'an-ı Kerim apacık bir kitap. Nasıl, bu apaçık ne anlamda?

0: son nefese kadar bu emek devam edecek. Mesela X tarihinde tefsir yazmış alim halen hayattaysa o da araştırmaya devam edecek. Yani tefsiri yazdım, bitirdim, yayına gönderdim, satışa geçti, artık insanlar istifade... Bitmedi.
1: Bitmedi.
0: Bu Kur'an'ı anlama gayreti her nefis için ömrünün son anına kadar ve kıyamete kadar da devam edecek. Neden? Çünkü yeni yeni keşiflerle, yeni yeni buluşlarla, insanoğlunun o akıl teriyle, alın terinin bir arada harman olduğu süreçlerle Kur'an ayetlerini açıklamaya çalışan alimler de son verilerden istifade edecek ve Kur'an'ı bu bakış açısıyla yorumlamaya, açıklamaya, bize aktarmaya gayret gösterecekler. Şimdi kaldı ki Selman Bey kardeşim, Nahl Suresi 43. ayette de Kur'an-ı Kerim buyurur ki eğer bilmiyorsanız bilgi sahibi olanlara sorun der. Yani bu konuda aslında o da teşvik eder. Ehline müracaat eder. Gidin onlardan alın bunu der. Mesela biraz geriye çekilelim. Büyük fotoğrafa bakalım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında Kur'an ayetleri peyderpey, tedricen, ayet ayet, sure sure nazil oldu değil mi? Efendimiz hemen onu o günün yazma aletlerine kaydettiriyordu, vahiy katiplerine. Vahiy katipleri, sahabe efendilerimiz ve çevresindekiler hemen ezberliyorlardı ve üzerinde yoğunlaşıyorlardı. Bu ayetle Yüce Allah bize ne emrediyor? Eğer doğrudan anlayabiliyorlarsa sorun yoktu. Anlayamamışlarsa, mesela ana diller Arapça olmasına rağmen,
1: evet,
0: Efendimiz'e müracaat ediyorlar. Ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, anamız babamız canımız sana feda olsun. Bu son gelen ayette Yüce Mevlamızın muradı ne ola ki? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara açıklamalarda bulunuyordu. Sahabe efendilerimiz döneminde de bu konuda çok fazla sorun yaşanmadı. Çünkü Peygamber Efendimiz'i bir dünya gözüyle görmüş, onun hemen her ayetle alakalı yaptığı yorumlara şahit olmuş, İnsanların hayatta olması, onların bir otorite olmaları bu konuda da şüpheleri, tereddütleri anında ortadan kaldıracak bir güzellikli bereketti. İşte ne zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ahirete irtihal etti ve sahabe efendilerimizden de büyük bir çoğunluğu vefat ettikten sonra artık kime sorulacak, kimden doğrudan bilgi alınacak ve kime güvenilecek anlamında soru işaretler oluştu. Hmm. O dönemden itibaren başlayan Selman Bey bir uzmanlık dönemi oluştu. Uzmanlık nedir? İhtisaslaşıldı. Mesela bazı alimler Kur'an-ı Kerim'i anlama yönünde yani tefsirde, evet, uzmanlaştılar. Evet. Bazı alimler Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerini anlama, yorumlama ve bize açıklama konusunda derinlemesine bilgi sahibi oldular. Bazıları İslam hukukunda, kelamda, tarihte ve diğer ilimlerde böyle derinlemesine bilgi sahibi oldular. Bugün de elhamdülillah ülkemizde Diyanet İşleri Başkanlığı, ilahiyat fakültelerimiz, dini araştırma merkezlerinde doğrusu gece gündüz dini bilginin üretilmesi anlamında ciddi emekler veriliyor. Kayda değer emekler veriliyor. İmkanlar doğru değerlendirildiğinde aslında günümüzde geçmişe kıyasla daha isabetli, daha ihtiyaçları doğru karşılayacak eserler verilmesi mümkün. İlk emri oku olan bir kutsal kitabın muhataplı olarak bizler aslında bu soru sahibi arkadaşımız bu anlamda haklı. Doğrudan insan kendisi Kur'an'dan almalı feyzini, ilhamını, emrini ve yasaklarını, değil mi?
1: Hı hı.
0: Keşke böylesi bir yüksek seviyede hemen herkesin bir asgari dini seviyesi olmuş olsa, din eğitimi seviyesi olmuş olsa. O zaman tamam. Ama artık matematikte ihtisaslaşmış, astronomide ihtisaslaşmış, fizikte, kimyada insanların olduğu ve rızıklarını oradan temin eden insanların olduğu bir ortamda hiç değilse yeter sayıda insan grubu bu konuda derinlemesine bilgi sahibi olacak.

0: ve bize hakikaten önümüzü aydınlatacak, kutsal kitabımızla aramızdaki ilişkiyi doğru bir şekilde kurgulayabilmemiz için bize o bilgi birikiminden istifade etmemizi sağlayacak eserler ortaya çıkaracak. Dolayısıyla mesela arkadaş ne diyordu? Tefsirde böyle bir çalışmayı anlarım ama, affedersiniz, hadiste, ama tefsirde böyle bir çalışmanın olması nasıl anlaşılmalı diye bir soru sormuştu, değil mi?
1: Evet.
0: Sadece tefsirde değil, hadiste değil, hemen her din ilimlerinde ve diğer ilimlerinde ihtisaslaşmak normal. Bu biraz da insanların kendi kabiliyetleriyle, ilgi alanlarıyla doğru orantılı bir gelişme. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i okuyan, anlayan ve inşallah gücü nispetinde yaşayanlardan eylesin.
1: Amin. Şöyle anlamak da mümkün mü? Örneğin bir dava var. Bu davaya bakan hakim ceza kanununa göre hangi hukuk alanından o yargılamayı, muhakemeyi yapacaksa yapıyor. Yasalara dayanarak, kanuna dayanarak sonlandırıyor, neticelendiriyor ama kendi kanaati de hasıl oluyor. Ve o kanaatine göre de bir cezaya meylediyor. Bu kanaati oluştururken bir tecrübe lazım gelir.
0: Doğru.
1: İlk davası olan bir hakimle 30 yılını bu işe vermiş biri herhalde aynı kanaatlere sahip olmaz. Bu da bir birikimle ilgili. Bu kez Kur'an-ı Kerim anlarken de az önce söylediğiniz o biraz bilmek, anlamak, anladığını bilmek, kelime telaffuz, belagata sahip olmak, Arapçanın içindeki o gizli manalarını da biliyor olmak. Çünkü duyduğum kadarıyla işte deveye 500 farklı kelimeyle seslenilebiliyor o devirde. 500-600 beyti ezbere bilenler o sahabeler. Her biri kendi alanında edebiyat konusunda çok yüksek hislerde. Ona rağmen Efendimiz'e danışıyorlar.
0: Tabii.
1: Bizim bugün tefsire ihtiyacımız var cümlesiyle.
0: Ben de izninizle küçük bir örnek vereyim.
1: Buyurun.
0: Mesela Hazreti Ömer Efendimiz, değil mi? Anlayış kabiliyeti yüksek ve adeta Efendimiz'in gölgesi gibi. Hı hı. Sürekli onunla birlikte olmaya özen gösteren bir güzel insan, zaman zaman ilmi sohbetler yapar ve onu bugünün tabiriyle modere eder, yönetirmiş. Hı hı. Ve o sohbete katılanlarla müzakere ederken bakmış ki bir gencin sohbet halkasına katılmadığı, geride çekingen bir vaziyette durduğunu görmüş. O anki başlıkla alakalı hemen ona sormuş. Sen ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili müzakere edilen? O ifade edince ben de öyle düşünüyorum deyip hemen halkada, o sohbet halkasında yer açıp onu da içeri almış.
1: Güzel.
0: Konuştukları ne? Bir Kur'an ayetini nasıl anlayalım? Peygamber Efendimiz bu konuda nasıl anlamıştı? Ben detaya girmemek için bu kadarıyla yetiniyorum. Bu çaba aslında bereketli bir çaba.
1: Tabii.
0: Çünkü İnsanlar münferit olarak, şahsi olarak bir şeyi düşünebilirler, onun doğru olduğunu kabul edebilirler. Ama bunu birden fazla insanla hasbihal etmek, onların görüşlerini alarak zenginleştirmek de muhtemelen ciddi katkısı olacaktır bu işe.
1: Tabii.
0: Mesela tefsirde bir eser yazıp, yazanlar da ön söze derler ki, benim gücüm bu kadarına yetti.
1: Hmm.
0: Ne olur bu eserde gördüğünüz eksikleri, fazlaları, yanlışları bir şekilde bana iletirseniz size müteşekkir olurum der.
1: Eyvallah.
0: Yani noktayı koymuyoruz.
1: Eyvallah.
0: Sürekli araştırmaya, öğrenmeye devam ediyoruz. Bu şu anlama gelmez. Kur'an-ı Kerim çok zor mu bir kitap ki?
1: Hı-hı.
0: Bu kadar emek verilmesine rağmen anlaşılmıyor.
1: Hı-hı.
0: İlle bunun için ilahiyat mı okumak lazım? Bunun profesörü mü olmak lazım? Tefsirde mi ihtisası? Herkes nasibi ölçüsünde Kur'an'dan istifade eder. Bu hem kıraatı açısından hem de onun anlaşılması açısından.
1: Eyvallah.
0: Hatta hayata yansıması, yaşaması açısından. Bunda sürekli biz gayret göstereceğiz. Rabbim gayretimizi kabul buyursun inşallah.
1: Amin, amin inşallah. Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler diliyoruz.
2: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

geçmişten aldığımız güçle geleceğin teminatı olan sayısız genci yetiştirmeye, daha iyiye, daha ileriye siz değerli bağışçılarımızın gönülden gelen eğitime destekleriyle ulaşabileceğiz. Bu iyilik seferberliğine destek vermek için www.tdv.org adresinden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Türkiye Diyanet Vakfı.

0: Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılır evim.
0: Reklam.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da. Düşünce ve gönül dünyasını besleyen programlar, dünü aktaran, bugünü önceleyen ve yarına yön veren özel içerikler, anlam ve değer dünyasının keşfine rehberlik eden yayınlar ve daha fazlası için Diyanet TV. Ailenizle birlikte güvenle izleyin.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.
2: Yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.
3: Günün duası.
4: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün, "Ey insanlar, dua yapmayı seviyor musunuz?" diye ashabına sormuş. Onlar da, "Evet ey Allah'ın Resulü" diye cevap vermişlerdi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem şöyle dua etmelerini tavsiye etti. "Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım et."

insanlığa son sığınak Can Muhammed Mustafa'dır. Dört bir yanda bayrak bayrak.

0: Tarih ne çok alimi barındırır, gizli bir hazine gibi. Bu alimler ki insanlığa yol göstermiş, aklın ışığını kalemin gücüyle birleştirmiş. Kimi ilimde ilerlemiş, kimi hikmette söz söylemiş, kimi de bilgelikte çağları aşmış. Hakikat yolunda attıkları adımlar, arkalarından nice insanı hakikat peşine sürüklemiş. Geçmişin ilim erbabı olan alimleri öğrenmek için iz bırakanlarda buluşalım. Kübra Erdem'in hazırlayıp Mehmet Zeyd Yıldız'ın sunduğu İz Bırakanlar her cumartesi saat 15'te Diyanet Radyo'da. Diyanet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 26 Temmuz 2026 Pazar. Hicri takvime göre 12 Safer 1448. Rumi takvime göre 13 Temmuz 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Cenneti kazanma vesilemiz. Anne ve baba. Anne babaya iyilik etmek insanı Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya götürür. Peygamberimiz ebeveynine baş kaldıranın yüzüne kıyamet günü bakılmayacağını, onun cennete alınmayacağını haber vermiştir. Ebeveyn yaşlandığında anne babaya bakım ve ilgi gösterme rolü evlada intikal eder. Bu sebepledir ki ayette eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında yaşlanırsa sakın onlara öf bile deme buyurulmaktadır. İsra Suresi 111. Ayet. Evlat vaktiyle kendisine kötü davranmış olsalar bile anne babasına ihsan görevini yok sayma hakkına sahip değildir. Bu açıdan Efendimizin tavrımızı diğer insanlara göre ayarlarız. Herkes iyilik ettiği sürece biz de iyilik yaparız ama başkaları eziyet edince biz de buna eziyetle karşılık veririz diyen sıradan insanlar olmayın tavsiyesi önemlidir. Unutulmamalıdır. Anne baba kişinin cennete girmesine vesile olacak en yüce kapılardan birisidir. Bir ayet. Onlara, ana babana merhametle ve tevazuyla kol kanat ger. Rabbim, onlar nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse, şimdi sen de onlara merhamet göster diyerek dua et. İsra Suresi 24. Ayet. Hayırlı günler.
0: Diyanet Takvimi.

0: iz bırakanlar az sonra.
1: Reklam.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Ruha safa, ruha safa, sadra şifa, sadra şifa, akla ziya, akla ziya.
0: İz bırakanlar. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Mehmet Zeyt Yıldız.

Hak şerleri hayreyler. Zannetme ki gayreyler. Arif anı seyreyler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.

Merhaba sevgili dinleyenler. İz Bırakanlar programına hoş geldiniz. Biraz önce duyduğunuz bu sözler, ilmi idrakle yoğuran, göğe bakarken yeri unutmayan, bilgiyi kibirle değil, edeple taşıyan büyük bir gönül ve ilim insanına, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine ait. Bugün kainatı bir kitap gibi okuyup, insanı o kitabın en kıymetli satırı bilen, aklı marifetle, ilmi kullukla tamamlayan bu müstesna müellifin düşünce dünyasını hep birlikte tanıyacağız. Muharrem 1115. Miladi takvimler 18 Mayıs 1703'ü gösterirken Erzurum'un Hasankale ilçesinde bir çocuk dünyaya geldi. Adı İbrahim'di. Ama daha doğduğu gün kaderi onu sıradan bir ömürden ayıracak izler taşımaya başlamıştı. Babası Derviş Osman Efendi uzun yıllar ilimle meşgul olmuş, zahmetli ama bereketli bir tahsil hayatı yaşamıştı. Oğlunu eserlerinde Hakirullah diye anacak, onu hilm ve haya madeni sözleriyle tarif edecekti. Annesi ise Hasankale'nin ileri gelen ailelerinden Dede Mahmud'un kızı Şerife Hanife Hanım'dı. Derviş Osman Efendi hayatının bir döneminde hem maddi hem de ruhi sıkıntılar yaşamıştı. İbrahim Hakkı'nın doğumu ona bir ferahlık vermişti. Fakat içindeki arayış henüz dinmemişti. 1707 yılında Erzurum'a yerleşti. Burada dönemin ilim ve tasavvuf ehliyle tanıştı. Ancak aradığı sükuneti bulması 1710 yılında çıktığı hac yolculuğunda nasip olacaktı. Hac niyetiyle yola çıkan Osman Efendi, Siirt'e birkaç kilometre mesafedeki Tillo'ya uğradı. İşte orada gönül dünyasını derinden etkileyecek bir isimle karşılaştı. İsmail Fakirullah Hazretleri. Bu karşılaşma bir duraklama değil, bir yerleşmeydi. Osman Efendi yıllardır aradığı huzuru Tillo'da buldu ve buraya intisap etti. Bir süre sonra babasının isteğiyle 9 yaşındaki İbrahim Hakkı da amcası Ali tarafından Tillo'ya getirildi. Babasıyla kavuştuğu gün Şeyhi İsmail Fakirullah'ı da gördü. Ve o anı yıllar sonra şöyle anlatacaktı. İçimde ona karşı derin bir muhabbet ve hayranlık uyandı. İbrahim Hakkı, Şeyhi İsmail Fakirullah'ın babası için yaptırdığı hücrede yaşamaya başladı. Bu hücre, ilimle irfanın birlikte soluk alındığı bir mekandı. Kendisinin ifadesiyle babası onu hücredaş etmiş, yumuşaklıkla ilim öğretmiş, lütufla terbiye etmişti. Bu yıllar İsmail Hakkı'nın ilk tasavvuf zevkini tattığı, ilmi edeple öğrendiği yıllardı. Ancak bu sükunet uzun sürmedi. Recep 1132, miladi Mayıs 1720'de henüz 17 yaşındayken babasını kaybetti. Bu kayıp onun hayatında yeni bir dönemi başlattı. Aynı yıl Erzurum'a döndü ve büyük amcası Molla Muhammed'in evine yerleşti. Burada tahsiline devam etti. Özellikle Arapça ve Farsça alanlarında kendisinden istifade ettiği isimlerden biri Erzurum müftüsü ve şair Hazık Mehmet Efendi oldu. İkinci tahsil dönemi yaklaşık 8 yıl sürdü. Bu süre onun zihninin ilimle, gönlününse arayışla dolduğu bir hazırlık devresiydi. Henüz bilmiyordu ama ileride kaleme alacağı eserlerde şunu söyleyecekti. İlim edeple tamam olur. Edepsiz ilim sahibine yük olur. Öğrenim yıllarını tamamladıktan sonra 1141 yılıydı. Miladi takvimler 1728-1729'u gösteriyordu. İbrahim Hakkı yeniden Tillo'nun yolunu tuttu. Bu yolculuk

Fakirullah Hazretleri vefat etti. Bu vefat, İbrahim Hakkı'nın hayatında yeni bir safhanın başlangıcı oldu. Tillo'dan ayrıldı, Erzurum'a döndü. Bir zamanlar babasının imamlık yaptığı Yukarı Habib Efendi Camii'ne imam oldu. 1738 yılında hacca gitti. Dönüşünde ilim ve edebiyatı buluşturan önemli bir çalışmaya imza attı. Ömer Hayyam'dan Feridüddin Attar'a, Sadi-i Şirazi'den Nizami-i Aruzi'ye kadar pek çok ismin şiirlerini bir araya getirdi. Kendi iki manzumesini de ekleyerek Lübbül Kütüp adlı eserini hazırladı. İbrahim Hakkı için ilim daima bütüncül bir arayıştı. Şiir hikmetin diliydi, matematik ve astronomi ise kainatı okumanın yolları. 1747'de İstanbul'a gitti. Şeyhi İsmail Fakirullah'ın Sultan 1. Mahmud nezdindeki itibarı sayesinde padişahla görüştü. Saray kütüphanesinde çalışmasına izin verildi. İşte bu yıllar onun astronomiyle derinlemesine meşgul olmaya başladığı dönemdi. Göğe bakarken şunu söyleyecekti: "Kainat bir kitaptır. Okuyabilen için her yıldız bir satırdır." Bir yandan Kur'an ve sünnet çizgisinde sağlam bir itikadı esas alır, öte yandan kainatı büyük bir kitap gibi okurdu. Yıldızların hareketlerini incelerken Allah'ın kudretini tefekkür eder, insan bedeninin inceliklerine bakarken yaratılış ne büyük bir hikmettir derdi. Güneşin, ayın, yıldızların hareketini anlattı. Dünyanın yuvarlak olduğunu ilmi delillerle izah etti. Ama bunu yaparken bir sınır çizdi. Bilim yaratılanı anlatır, yaratıcıyı inkar için kullanılamaz. Meteorolojik olayları gözlemledi. Rüzgarın yönünü, yağmurun oluşumunu, gök gürültüsünü, şimşeği. Sadece nakletmedi. Baktı, düşündü, karşılaştırdı. İnsanı ise ayrı bir yere koydu. Ona göre insan, kainatın özeti, alemin meyvesiydi. Anatomi ile ilgilendi. Kemikleri, organları anlattı. Psikolojiye eğildi. İnsanın öfkesini, arzusunu, aklını ve gönlünü anlamaya çalıştı. Ama bütün bu ilimlerin üstünde bir ilim vardı ona göre: marifetullah. İnsanın kendini bilmesi, Rabbini bilmesinin anahtarıdır, derdi. İlim kalbi büyütmüyorsa eksikti ona göre, bilgi kulluğa götürmüyorsa yarımdı. İşte bu yüzden İbrahim Hakkı hem medresede, hem gökyüzünde, hem insanın gönlünde ilim arayan bir alim olarak iz bırakacaktı. İstanbul'dayken kendisine müderrislik payesi verildi. Erzurum'daki Abdurrahman Gazi Dede Tekkesi'nin zaviye darlığı, ders okutması şartıyla kendisine tevcih edildi. Bir süre sonra Erzurum'a döndü. İmamlık yapmaya devam etti. Ancak oğlu İsmail Fehim'in tahsilini tamamlamasının ardından bu görevi ona bıraktı. Artık vaktini bütünüyle ilme ve talebe yetiştirmeye ayırmak istiyordu. Günlerinin çoğunu Hasankale'de geçirmeye başladı. Ardından 1755'te ikinci kez İstanbul'a gitti. İstanbul dönüşünden kısa süre sonra Ağustos 1757'de ömrünün en önemli eserlerinden biri olan Marifetname'yi tamamladı. Bu eserin onun ilim anlayışının en berrak aynası olduğunu biliyor ve "marifet bilmek değil, bildiğini yerli yerinde kullanmaktır" diye düşünüyordu. Hasankale'ye döndüğünde Marifetname ile meşgul olurken diğer taraftan talebe yetiştirdi. 1760 yılında Abdurrahman Gazi Dede Tekkesi'ndeki görevi 3. Mustafa tarafından yenilendi. Bu yıllarda Mecmuatül İrfaniye adlı eserini tamamladı. Yıllar ilerledikçe imtihanlar da arttı. 1775 yılında 6 ay süren ağır bir hastalık geçirdi. Bu dönemde yaşanan bazı yanlış anlaşılmalar onun hakkında asılsız söylentilerin çıkmasına sebep oldu. İbrahim Hakkı, Sünni akideye bağlılığını açıkça ortaya koymak için Urvetül İslam ve Heyetül İslam adlı eserlerini kaleme aldı. Çünkü ilmi
daima sahip

zeminde tutma hassasiyeti vardı. Hak yolunda yürürken sınırı terk eden yolu da kaybeder. Bu yıllarda şeyhinin kızı olan son eşini genç yaşta kaybetti. Bu vefat onu derinden sarstı. Mektuplarında bu hüznü içli ifadelerle dile getirdi. Kısa süre sonra şeyhinin büyük oğlu Hamza Ganiyullah'ın vefatı yalnızlığını daha da arttırdı. İbrahim Hakkı için ilim sadece satırlarda kalan bir bilgi değildi. Ve takvimler miladi 22 Haziran 1780'i gösterdiğinde İbrahim Hakkı Tillo'da Hakk'a yürüdü. Vasiyetinde şeyhinin kubbesi altına defnedilmemesini istemişti. Ancak bu isteği bir fedakarlık olarak gören Mustafa Fani'nin arzusu üzerine şeyhinin türbesine defnedildi. Bizzat kendisinin yaptırdığı, planını da kendisinin çizdiği bu kubbeli türbe bugün hala ilim ve irfan yolcularının uğrak noktası. Sevgili dinleyenler, bugün ilmin, irfanın ve hikmetin izinde yürüyen büyük bir mütefekkiri, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerini andık. O, bilgiyi gönülle buluşturan, kainata ibretle bakan bir hakikat yolcusuydu. Bıraktığı iz, asırlardır zihinlerde ve gönüllerde yaşamaya devam ediyor. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

iz bırakanlar. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Mehmet Zeyd Yıldız.

Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin incileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan en büyük yükü kendisi olan bir varlık. Kendi yükünden kaçmak için neler neler yapmıyor ki insan. Güneşli bir günde çölün tam orta yerinde kendi gölgesinden kaçmaya çalışıyor nefes nefese. Telaşla sağa sola koşturuyor, beyhude yere kendini yoruyor. Ellerini yüzüne kapatıyor ve gözlerini yumuyor. İnsanın en büyük yanılgılarından biri de bu. Görmediği tarafından görülmediğini sanmak. Kendisi görmeyince her şeyi gören ve işitenin de kendisini görmediği zanına kapılabiliyor insan. Ne büyük bir yanılgı. Oysa bütün varlık binbir renk ve desenle ipek bir halı gibi dokunmuş ve insanın ayakları altına serilmiş. Yıldızlar incecik mavi bir türe inci taneleri gibi serpiştirilmiş ve insanın başı üzerine kondurulmuş. İlahi kudret çağlıyor dört bir tarafta. Buluttan yağmur iniyor. Kupkuru toprağın damarlarına can yürüyor. Kar taneleriyle bembeyaz bir yorgan gibi örtülen yeryüzü bahara yemyeşil uyanıyor. Bu aşinalık mı acaba insanı kör eden, her gün gördüğüne bu denli alışmak, varlığına şaşırmamak başka nasıl izah edilebilir ki? Biz varlığımızın körleri, yokluğumuzun feryat edenleri değil miyiz? Kapatıveriyoruz gözlerimizi, tıkayıveriyoruz kulaklarımızı. Böylelikle yok sayıyoruz görmediklerimizi ve duymadıklarımızı. İnsan an geliyor, sadece etrafını değil, kendini bile yok sayıyor. İnsanın en büyük kavgası kendisiyle. Yoksa ne her sabah güneşi gökyüzüne taşımak, ne de bulutları toplayıp yağmur yağdırmak gibi bir yükümlülüğü var. İşittiğine iman etmek ya da isyan etmek arasında seçimini yapmakla meşgul insan. Asırlardır yaptığı şey bu. Temiz havayı ciğerlerine çektiği ilk günden beri yaptığı şey. Yeryüzüne ayak bastığı ilk andan beri yaptığı şey. İlk tohumu ektiği, ilk yağmuru gördüğü ve ilk lokmayı yediği zamandan beri yaptığı yegane şey bu. Ya her zerrede deveran eden ihtişamlı yaratılışın zihni ve kalbi parıltıları içinde ruhunu gezdiriyor ya da aklıyla cedelleşip kalbine küsüyor. Seçim insanın kendi elinde. Ya gezdirecek ruhunu yıldızların ötesinde ya da hapsedecek kendini karanlık kuyuların en dibine.

Merhaba, ben Mehmet Emin Ay. Sahih dini bilgi, kaliteli musiki, kültür ve sanat adına güzel olan her şey Diyanet Radyo'da. Ben de Diyanet Radyo dinliyorum.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
2: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım.

Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı, çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde, götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa, kucaklasın beni İslam diyordu.

0: 사랑마 가이드난마 예.
1: 야네트라디오
2: 카무스포트.
3: 그에게 sordum. 시가라 içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
8: Kadim mısralar. Divan edebiyatımızın tüm güzelliklerini sizlerle buluşturuyor. Gazeller, mesneviler, kasideler bizlere neler anlatıyor? Hep birlikte öğreniyoruz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Ali Bektaş'ın seslendirdiği Kadim Mısralar her gün Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Aceleyle yapılan işlerin pişmanlığı yıllarca sürer demişler. Aceleyle yapılan işler olumsuz sonuçlanır. Aceleyle pişen yemeği yiyenin karnı ağrır. Bütün yanlışlıkların başı acelecilik'tir. Bütün iyi işler daima düşüne düşüne yapılanlardır.

kafama takılanlar. Din ve inançla ilgili konularda sorulmuş soruların ve cevapların yer aldığı Profesör Doktor Cafer Karadaş'ın Kafama Takılanlar eserini sizlerle buluşturuyoruz. Sedat Özdemir ve Ahmet İshak Mete'nin seslendirdiği Kafama Takılanlar hafta içi her gün saat 23'te Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

0: Şehvet duygusunun kulağına pamuk tıkar. Süfli duygulara ait sesleri duyan şu görünen baş kulağını sağır hale getir ki can kulağın açılsın da hakkın hakikatin sesini duyabilesin. Gözünden de dünya sevgisi bağını kaldırıp at. Aslında şu görünen baş kulağımız, can kulağımız pamuk tıkacıdır. Bu sebepledir ki baş kulağımız tıkanmadıkça can kulağımız sağır olarak kalacaktır. Nefsani duygulardan uzak, onlara karşı sağır bir hale gel ki hakkın Rabbine dön hitabını işitebilesin.
1: Merhaba efendim. Ben TRT Ses sanatçısı Alp Arslan. Manevi duygularımızı diri tutan ve ruhlarımıza şifa olan Diyanet Radyo'ya ve bütün çalışanlarına teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Hayırlı günler efendim.

0: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.
1: Kalemin kağıda değdiği yerde mürekkeple ruha bürünür kelimeler. Kelimelerin anaforunda gizlenir en derin düşünceler. İki kapağın arasında yeniliğe aç ruhlarımıza ulaşır. Yeni ufuklarla tanışmanın heyecanını her kitabın kapağını araladığında hisseder insan. Bir ömürde binlerce ömre eşlik etmek başka nasıl mümkün olurdu ki? Mustafa Mirza Demir'in hazırlayıp sunduğu Kitap Ayracı, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 14.30'da Diyanet Radyo'da.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Alazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe.

0: Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildirin seslendirdiği Kökler ve Sözler Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.
1: Geçmişten aldığımız güçle geleceğin teminatı olan sayısız genci yetiştirmeye, daha iyiye, daha ileriye siz değerli bağışçılarımızın gönülden gelen eğitime destekleriyle ulaşabileceğiz. Bu iyilik seferberliğine destek vermek için www.tdv.org adresinden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Türkiye Diyanet Vakfı.

0: reklam.
1: Sen de katıl benim, katılın evim.
0: Reklam.
2: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacını, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızı ayetlerle anlatıyoruz. Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her cuma saat 15'te Diyanet Radyo'da.
3: Düşünce ve gönül dünyasını besleyen programlar, dünü aktaran, bugünü önceleyen ve yarına yön veren özel içerikler, anlam ve değer dünyasının keşfine rehberlik eden yayınlar ve daha fazlası için Diyanet TV. Ailenizle birlikte güvenle izleyin.

Her kitap bir yolculuktur insanoğlu için. Bu yolculukta rastlanılan kimi cümlelerse iz bırakır okuyanın ruhunda. Sayfaların arasında bulduğumuz, altını çizmeden geçemediğimiz sözler şimdi sizlerle. Profesör Doktor Soner Duman'ın kitaplarının konu edildiği Kurtarıcı Kurallar, Pazartesiden Perşembe'ye saat 15'te Diyanet Radyo'da.

0: günün duası.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün, "Ey insanlar, dua yapmayı seviyor musunuz?" diye ashabına sormuş. Onlar da, "Evet ey Allah'ın Resulü," diye cevap vermişlerdi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem şöyle dua etmelerini tavsiye etti. "Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım et."

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
8: Masal karavanı. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde yaşanılan masallar varmış. Her ne kadar masal desek de hakikat içeren yanları da varmış. Eğer hazırsanız sizi bu masallara davet ediyoruz. Paylaşmanın, dürüstlüğün, sabrın ve merhametin sesi olan Masal Karavanı hafta içi her gün saat 20.30'da Diyanet Radyo'da. Diyanet Takvimi.
7: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 26 Temmuz 2026 Pazar. Hicri takvime göre 12 Safer 1448. Rumi takvime göre 13 Temmuz 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Cenneti kazanma vesilemiz. Anne ve baba. Anne babaya iyilik etmek insanı Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya götürür. Peygamberimiz ebeveynine baş kaldıranın yüzüne kıyamet günü bakılmayacağını, onun cennete alınmayacağını haber vermiştir. Ebeveyn yaşlandığında anne babaya bakım ve ilgi gösterme rolü evlada intikal eder. Bu sebepledir ki ayette eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında yaşlanırsa sakın onlara öf bile deme buyurulmaktadır. İsra suresi 111. ayet. Evlat vaktiyle kendisine kötü davranmış olsalar bile anne babasına ihsan görevini yok sayma hakkına sahip değildir. Bu açıdan Efendimizin tavrımızı diğer insanlara göre ayarlarız. Herkes iyilik ettiği sürece biz de iyilik yaparız. Ama başkaları eziyet edince biz de buna eziyetle karşılık veririz diyen sıradan insanlar olmayın tavsiyesi önemlidir. Unutulmamalıdır. Anne baba, kişinin cennete girmesine vesile olacak en yüce kapılardan birisidir. Bir ayet. Onlara, ana babana merhametle ve tevazuyla kol kanat ger. Rabbim, onlar nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse, şimdi sen de onlara merhamet göster diyerek dua et. İsra suresi 24. ayet. Hayırlı günler.
8: Diyanet Takvimi.

Ebu Hureyre'nin anlattığına göre Ramazan'da insanlardan bir kısmı mescidin bir kenarında namaz kılıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide çıkıp onları görünce ne yaptıklarını sordu. Cevaben, Kur'an'dan fazla ezberi olmayan kimselerin Ubey bin Kab'ın arkasında toplanıp birlikte namaz kıldıkları söylenince Allah Resulü, doğru, doğru yapmışlar. Ne de güzel yapmışlar buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: canparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
1: Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata.

Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Çok kıymetli dinleyenlerim, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri hepimizi razı olduğu kullarından eylesin. Bizi razı olduğu istikamette istihdam eylesin. Nefsimize uymaktan muhafaza eylesin. Şeytanın peşinde koşmaktan korusun bizi. Allah Celle Celaluhu hepimizi sevdiği ve beğendiği kulların arasına dahil eylesin. Nisa suresine devam ediyoruz. Düzenli takip eden arkadaşlarımız, dinleyenlerimiz, dostlarımız biliyorlardır. Böyle bakıyoruz sayfaya. Daha çok dikkatimizi çeken ayet-i kerimeleri arz etmeye çalışıyoruz. Bugün Nisa suresi 123. ayeti eğer bitirebilirsek devamındaki 124. ayeti kerimeyi arz etmeye çalışacağım inşallah. Cenab-ı Hak'tan niyazımız ayet-i kerimeleri doğru anlamayı ve hayatımıza güzel yansıtabilmeyi, hayatımızda güzel yaşayabilmeyi hepimize nasip eylesin. Kıymetli dinleyenlerim, buyuruyor ki Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Nisa suresi 123. ayet-i kerimede Estağfirullah Leyse bi emaniyikum ve la emaniyi ehlil kitab men ya'mel su'en yüzze bih ve la yecid lehu min dunillahi veliyen ve la nasira. Çok dikkat çekici ayet-i kerimelerden bir tanesidir. Leyse bi emaniyikum ve la emaniyi ehlil kitab. Diyor ki ne sizin kuruntularınız ne de ehli kitabın kuruntuları. Şimdi herkes adeta cenneti parsellemiş gibi. Yani Yüce Allah hani diyor ki şunlar cennete gidecektir. Kur'an'ın çerçevesinin dışında, sünnetin çerçevesinin dışında kendisine göre bir şey yapıyor, tasnif yapıyor. Bir kendisine göre bir sınır çiziyor. Yani kendisi gibi olan, kendisi gibi düşünen, kendisinin bulunduğu yerde bulunan, o çevre filan gibi böyle bir şey yapıyor. Tasnif yapıyor. Dilediğini adeta cennete kabul ediyor. Dilediğini kabul etmiyor gibi böyle. Kendi anlayışını, kendi grubunu, camiasını, kendi efendim taraftarını filan hep onları böyle cennete kabul ediyor sanki. Şimdi bu tür anlayışları reddeden bir ayet-i kerimedir bu. Bakara suresinin 111. ayet-i kerimesiyle birlikte okuyacağız. Onu da arz edeceğim şimdi size. Burada Cenab-ı Hak Teala Hazretleri hem Müslümanların hem de ehli kitabın yani Yahudi ve Hristiyanların kuruntularının gerçek olmadığını, böyle kuruntularla kurtuluşa ermenin mümkün olmadığını ifade buyuruyor. Kuruntu bir işe yaramaz. Özellikle ehli kitapta da var bu. Bakın şimdi o ayet-i kerimeyi size okuyayım. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Bakara suresinin 111. ayet-i kerimesinde وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا اَوْ نَصَارًا. Onlar, bu ehli kitap, ehli kitap deyince Yahudi ve Hristiyanlar kastedilir Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz. Ehli kitap şöyle diyorlar, cennete ya Yahudi olan ya da Hristiyan olanlar girecektir. Kendilerince. Onlar bizi almıyorlar. Kapatmışlar onları da cenneti. Yahudiler ve Hristiyanlardan başkası cennete giremeyecektir. Sadece ve sadece Yahudiler ve Hristiyanlar cennete girecektir. Cenab-ı Hak buyuruyor ki tilke emaniyuhum, bu onların kuruntusudur. Kuruntu. Kuruntu asılsız bilgiler demektir. Zihnin uydurduğu kitap ve sünnette bir karşılığı olmayan asılsız bilgiler demektir. Kişinin kendiliğinden uydurduğu ve kendisini de inandırdığı şeyler demektir. Şimdi diyorlar ki cennete Yahudi ve Hristiyan olandan başkası giremeyecek. Cenab-ı Hak da tilke emaniyuhum, bu onların kuruntularıdır. Kul hatu burhaneküm in kuntum sadikin. Söyle onlara, eğer doğru iseniz bu sözünüzle, gerçekten cennete Yahudi ve Hristiyan olandan başkası giremeyecekse, hadi getirin delilinizi, burhanınızı getirin, delilinizi getirin bu konudaki. Ne bu konuda sizin deliliniz? Cenab-ı Hak devamında buyuruyor ki,
Bela men esleme veçehu lillahi ve huve muhsinun felehu ecruhu inde rabbi ve la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Yo. Bilakis kim güzel niyet ve davranış sahibi olarak kendisini Allah'a teslim ederse, kim muhsin olarak kendisini Allah'a teslim ederse, kayıtsız şartsız Allah'ın emir ve yasaklarına uyarsa, Yahudi ve Hristiyanlar açısından özellikle kendilerinden sonra, kendi peygamber olarak kabul ettiklerinden sonra gelen peygamber olan Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ı onun vasıtasıyla Allah'ın gönderdiklerine teslim olursa, kim teslim olursa, felehu ecruhu inde rabbi, bunun mükafatı Rabbinin katındadır. Ve la havfun aleyhim ve la hum yahzenun, böyle kimselere korku yoktur. Böyle kimseler üzülmeyeceklerdir de. Yani bu kuruntularla olmaz. Emani kavramına kıymetli kardeşlerim, ilgisini çeken arkadaşlarımız açısından bakabilirlerse iyi olur. Kur'an-ı Kerim'de başka yerde de geçiyor. Bakın size başka bir tanesini daha okuyayım. Bu hadis suresinde mesela iman müminlerin ve münafıkların halini anlattığı yerlerden bir tanesinde çok çarpıcı yine bu emani kuruntu kavramının geçtiği bir yer var. Orayı da sizinle paylaşmak istiyorum. Buyuruyor ki hadis suresi 12'den itibaren lütfen okuyun. Yevme teral müminine vel müminati yes'a nuruhum beyne eydihim ve beymanihim. Olduğu gibi buradan mealini önümdeki Kur'an yolu mealinden arz edeyim. O gün mümin erkeklerin ve mümin kadınların ışıklarının, nurlarının önlerini ve çevrelerini aydınlattığını göreceksin diyor. Kıyamet günü ahiret aleminden bahsediyor. Bugün size müjde var. Altından ırmaklar akan cennetlerde ebedi kalacaksınız denilecek bu mümin erkek ve kadınlara. Rabbim bizi onlardan eylesin. İşte en büyük murada ermek budur. Sonra o gün münafık erkekler ve münafık kadınlar iman edenlere şöyle diyecekler. Bakın şimdi, münafık erkekler ve münafık kadınlar iman edenlere şöyle diyecekler. Bizi bekleyin de yetişip nurunuzdan biz de istifade edelim. Kendileri karanlıklar içerisindeler. Müminlerin yüzlerinden saçan nurun, ışığın etrafı aydınlattığını görünce, durun ne olursunuz, durun birazcık bekleyin. Unzuruna nektemis min nurikum, bekleyin bizi, nurunuzdan birazcık iktibas edelim, biz de istifade edelim diyecekler. Sonra diyor ki, geriye dönün de başka bir nur arayın denilecek kendilerine. Yani

aynı ortamlarda bir araya geliyor. Efendim bazen aynı camide efendim buluşuyorduk. Biz de sizinle beraberdik. Niye şimdi siz nur içerisindesiniz de biz karanlıklarda kaldık? Neden böyle oldu? Asıl arz etmek istediğim yer burasıydı. Burada bunların, müminlerin münafıklara Cenab-ı Hakk'ın elbette izniyle verdiği bir cevap var. Diyecekler ki müminler münafıklara, bela velakinnekum, bela, evet siz de bizimle beraber gözüküyordunuz. Velakinnekum fetentum enfusekum ve terabbastum ve ertebtum ve garratkumul emani. İşte kuruntu kelimesi burada da geldi. Evet öyleydi, beraberdik zaman zaman sizinle ama siz başınızı kendiniz belaya soktunuz. Fetentum enfusekum, kendinizi sıkıntıya siz soktunuz. Fırsat kolladınız ve terabbestum, beklediniz. Böyle etrafı gözetleyip durdunuz. Verteptum, hep şüphe ettiniz. Ne olur ne olmaz diye bizim aramıza geldiniz. Ama gözünüz de başka taraftaydı. Ya onlar olursa, ya nimetler onların olursa, onları da ihmal etmeyelim. Onlarla gizli gizli bir araya gelince bizim arkamızdan atıp tuttunuz. Bizimle bir araya gelince onların arkasından atıp tuttunuz. Gizli gizli kendiniz gibi olanlarla buluşunca biz aslında sizinle beraberiz, onlarla alay ediyoruz dediniz. Kur'an-ı Kerim'de bu o kadar net ifadelerle anlatıyor ki Allah nifaktan muhafaza eylesin, kalbimizi muhafaza eylesin, Cenab-ı Hak korusun hepimizi, kıymetli kardeşlerim. Şimdi siz kendinizi belaya soktunuz. Fırsat kolladınız. Efendim gözetleyip durdunuz. Gözetleyip ne oldu? Sonra ve garrat gümül emani. Kuruntularını sizi oyaladı. Kuruntuların peşinden gittiniz. Şimdi Bakara suresi 111. ayet-i kerimede Yahudi ve Hristiyanların cennete Yahudi ya da Hristiyan olandan başkası giremeyeceklerine Cenab-ı Hak kuruntu diyor. Nisa suresinin 123. ayet-i kerimesinde cennet ne sizin kuruntularınız ne de ehli kitabın kuruntularıyla olacak iştir. Cennete gitmek diyor. Hadid suresinin 14. ayet-i kerimesinde de dünyada biz sizinle beraber değil miydik? Niye biz karanlıklar içerisinde kaldık, siz aydınlıktasınız diye soran münafıklara, öyleydi ama siz kendi kendinizi belaya, sıkıntıya soktunuz. Hep gözetleyip durdunuz, şüphe ettiniz ve kuruntularınız sizi oyaladı diyor. Bak yine kuruntular. Bir takım vahye dayanmayan, Kur'an'a ve sünnete dayanmayan kişinin, biraz önce arz ettim, kendi kendisine uydurduğu ve kendisini inandırdığı, çevrenin uydurduğu ya da yine insanın inandığı, efendim böyle vahiy dışında, Kur'an dışındaki anlayışlar dipsiz kuyu gibidir. Karanlık kuyudur. İnsanın nereye götüreceğini kestirmek çok zordur. Hatta şöyle, yani zordur derken iyi bir yere götürmeyeceği kesindir. Bakın zaman zaman müminlerle aynı safa gelip giren, zaman zaman aynı ortamlarda buluşan ama kalbindeki şüpheden bir türlü kurtulamayan, bir türlü safını net olarak belirleyemeyen, o tarafı da bu tarafı da memnun etmek için koşturup duran, kuruntuların esiri olan kimselerin düştüğü akıbeti ne kadar elim, ne kadar acı olarak anlatıyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Kurunturlara, kurunturların esiri olmamak lazım. Kurunturların esiri olmamak lazım kıymetli dinleyenlerim. Şimdi tekrar geldik Nisa suresinin 123. ayet kerimesi ve ayet numaralarını kaydetmek isteyen olabilir belki. Nisa 123, Bakara 111 ve Hadid suresi 114'te geçen kuruntu kelimesi, kuruntu kavramı üzerinde anlama çabası içerisinde olduk. Siz onlara daha geniş bir şekilde bakarsınız Allah nasip ederse. Cenab-ı Hak leyse bi emaniyikum ve la emani ehlil kitab, ne sizin kuruntularınız ne de ehli kitabın kuruntuları. Peki ne olacak? Nasıl Rabbimizin razı olduğu bir

0: kul olup onun cennetiyle, cemaliyle müşerref olacağız. Men ya'mel su'en yüzze bih ve la yecid min dunillahi veliyyen ve la nasira. Çok net. Kim kötülük yaparsa onun cezasını görecek. Kendisi için Allah'tan başka bir dost yardımcı asla olmayacak. Filanın elinden tutarım, filan beni kurtarır. Yok. Allah Celle Celaluhu. Allah'tan başka bir güç, Allah'tan başka bir dost, Allah'tan başka bir yardımcı olmayacak. Allah'ın izin vermediği hiçbir yaprak kımıldamayacak tabir caizse. Hiç kimsenin belirlenmiş, tespit edilmiş, kesinleşmiş başkasını kurtarma hakkı yoktur. Hiç kimsenin netleşmiş, Allah'ın izin ve iradesinin dışında belirlenmiş, kesinleşmiş başkasını kurtarma hakkı yoktur. Şefaat vardır, Allah'ın izin vermesine bağlıdır. Allah Celle Celaluhu dilediklerine şefaat izni, dilediği kimselerin dilediği kimselere şefaat izni vermesine kadirdir, vereceğini ifade etmektedir. Men zellezî yeşfe'u indehu illa bi'izni. Ancak Allah'ın izniyle şefaat edilebilecektir, edebilecektir eden kimse. Onun için insan Allah'tan bağımsız bir arayışa, haşa, Allah'ın efendim kudretinin dışında bir kudrete sığınma yanlışına düşmemelidir. Ve men ya'mel, işte geldi 124. ayet-i kerime. Ve men ya'mel minas salihati min zekerin ev unfa ve huve mümin. Her kim iman etmiş olarak, kadın ya da erkek, erkek ya da kadın, iman etmiş olarak her kim salih amel işlerse, bak geçen hafta da bu konu üzerinde epeyce durmaya çalışmış idik, iman etmeden salih amelin bir karşılığı, bir kıymeti yoktur. İman etmiş olarak her kim salih ameller işlerse, güzel işler yaparsa fe ulaike yedhulûnel cennete ve la yuzlemûne nakîrâ. Bu kimseler de cennete girecekler, zerre kadar bile bir haksızlığa uğratılmayacaklardır. Her kim iman etmiş olarak iyi işler yaparsa, erkek ya da kadın, cinsiyetin efendim Allah'ın katında iyi insan olmakta bir avantajı yoktur. Allah'ın katında iyi insan ya da kötü insan olmak konusunda bir avantaj ya da dezavantajı yoktur. Erkek olduğu için daha kıymetli, kadın olduğu için daha kıymetsiz, kadın olduğu için daha kıymetli, erkek olduğu için daha kıymetsiz değildir asla. Bak Cenab-ı Hak çok net olarak söylüyor. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْفَى وَهُوَ مُؤْمِنٍ. İman etmiş olarak erkek ya da kadın, her kim salih işler yaparsa, faydalı işler yaparsa, yararlı işler yaparsa, Allah'ın rızasına uygun davranırsa, فَاُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. İşte onlar cennete girecekler ve zerre miktarı bir haksızlığa da uğratılmayacaklardır buyuruyor. Cenab-ı Hak her birimize cinsiyetimiz ne olursa olsun, halimiz, pozisyonumuz ne olursa olsun, iman etmiş olarak salih ameller işleyebilmeyi, kuruntularla değil, vahiyle, Kur'an ve sünnetle davranabilmeyi, yaşayabilmeyi nasip eylesin duasıyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
1: Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata.

Adalet mülkün temelidir. Adalet hayatın düzenidir. Sağlam temellere ve düzene sahip olmak için oluşturulan Mecelle Kanunu, Mecelle'den dersler programıyla sizlerle buluşuyor. Nurettin Muhtar Acar'ın hazırlayıp sunduğu Mecelle'den dersler, Salı ve Perşembe günleri saat 19.45'te Diyanet Radyo'da.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan en büyük yükü kendisi olan bir varlık. Kendi yükünden kaçmak için neler neler yapmıyor ki insan. Güneşli bir günde çölün tam orta yerinde kendi gölgesinden kaçmaya çalışıyor nefes nefese. Telaşla sağa sola koşturuyor, beyhude yere kendini yoruyor. Ellerini yüzüne kapatıyor ve gözlerini yumuyor. İnsanın en büyük yanılgılarından biri de bu. Görmediği tarafından görülmediğini sanmak. Kendisi görmeyince her şeyi gören ve işitenin de kendisini görmediği zanına kapılabiliyor insan. Ne büyük bir yanılgı. Oysa bütün varlık binbir renk ve desenle ipek bir halı gibi dokunmuş ve insanın ayakları altına serilmiş. Yıldızlar incecik mavi bir tüle inci taneleri gibi serpiştirilmiş ve insanın başı üzerine kondurulmuş. İlahi kudret çağlıyor dört bir tarafta. Buluttan yağmur iniyor. Kupkuru toprağın damarlarına can yürüyor. Kar taneleriyle bembeyaz bir yorgan gibi örtülen yeryüzü bahara yemyeşil uyanıyor. Bu aşinalık mı acaba insanı kör eden, her gün gördüğüne bu denli alışmak, varlığına şaşırmamak başka nasıl izah edilebilir ki? Biz varlığımızın körleri, yokluğumuzun feryat edenleri değil miyiz? Kapatıveriyoruz gözlerimizi, tıkayıveriyoruz kulaklarımızı. Böylelikle yok sayıyoruz görmediklerimizi ve duymadıklarımızı. İnsan an geliyor, sadece etrafını değil, kendini bile yok sayıyor. İnsanın en büyük kavgası kendisiyle. Yoksa ne her sabah güneşi gökyüzüne taşımak, ne de bulutları toplayıp yağmur yağdırmak gibi bir yükümlülüğü var. İşittiğine iman etmek ya da isyan etmek arasında seçimini yapmakla meşgul insan. Asırlardır yaptığı şey bu. Temiz havayı ciğerlerine çektiği ilk günden beri yaptığı şey. Yeryüzüne ayak bastığı ilk andan beri yaptığı şey. İlk tohumu ektiği, ilk yağmuru gördüğü ve ilk lokmayı yediği zamandan beri yaptığı yegane şey bu. Ya her zerrede deveran eden ihtişamlı yaratılışın zihni ve kalbi parıltıları içinde ruhunu gezdiriyor ya da aklıyla cedelleşip kalbine küsüyor. Seçim insanın kendi elinde. Ya gezdirecek ruhunu yıldızların ötesinde ya da hapsedecek kendini karanlık kuyuların en dibine.

0: önce insanız. İnsan doğulmaz, insan olunur demiş bir düşünür. İnsan olma serüvenimizde insana ait erdem, ahlaki öğreti, maneviyat, adab-ı muaşeret gibi konuları sizlerle paylaşıyoruz. Halil Yıldırım'ın hazırlayıp sunduğu Önce İnsanız, Salı ve Perşembe günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim.

Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Her mekanın bir ruhu vardır. Tarihi olaylar şimdi bizim için birer hatıra olsa da, mekanlar yaşananların izlerini her daim taşır. Sizi bir yolculuğa davet ediyoruz şimdi. Eserleriyle tarihe meydan okuyan ecdadımızın hatıralarına bir yolculuk. Necip Karakaya'nın hazırlayıp sunduğu Tarih ve Mekan, hafta içi her gün saat 16'da Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: İyi yasalar düzenleyen yönetici, kendi adını ve devletini kökleştirmiş sayılır. Kötü yasa koyan yönetici, daha hayattayken ölmüş demektir. Kötü kanunlarla devlet yönetilmez. Kötü teamül yerleştirme. Kim yönetimdeyken kötü teamül koyarsa, kendisinden sonrakilere kötü bir ad bırakmış olur. Dikkat et, kendin şaşırma, aslını unutma.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Ey kerem sahibi dinleyen, bu dünya bir ağaca benzer. Biz de o ağacın üzerinde bulunan yarı ham meyveleriz. Ham meyveler dallarına sımsıkı sarılırlar. Meyveler olgunlaşınca, tatlılaşınca artık düşmeye hazırdırlar. İnsanın ağzı da o manevi ikbal ve saadetten tatlılaşınca, dünya mülkü ona manasız ve soğuk gelir. Ey hak yolu yolcusu, sen henüz olgunlaşmadın. Söylenecek bir şey daha kaldı ama onu sana Ruhul Kudüs söylesin. Hayır hayır, ne ben söyleyeyim ne de başkası, kendi kulağına yine kendin söyle. Ortada ne ben varım ne de benden başkası. Zaten sen de bensin. Bu rüyaya benzeyen uykuya dalınca kendinden geçer, fakat yine kendinden kendine gelmiş olursun. Uyuduğun zaman kendinden kalkar, kendine gidersin. Kendinden duyar işitirsin de filan kişi rüyada sana gizlice bir şey söyler sanırsın. Ey insan kamil, o senin muazzam varlığın belki 900 kattır, dibi kıyısı olmayan bir denizdir. Yüzlerce alem o denize gark olup gitmiştir. Bu konuyu anlatmak uyanıklığın da uykunun da elinde değildir. Zaten bu dünya ne uyanıklık ne de uyku yeridir. Zanna kapılarak, kıyaslar yaparak insan-ı kamilden dem vurma, sus. Doğru bilen ancak Cenab-ı Hak'tır. Sen sus da anlatılamayan, açıklanamayan bu sırları onu bilen ve anlatan ariflerden duyuyor.

0: canparelerimizi, helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken, bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken, yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken, yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
1: Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Görüyorsunuz, artık burada durabilecek gücümüz kalmadı. Çadırları bile söküp attı rüzgar.
2: Daha fazla beklemenin bir anlamı yok. Hazırlanın, geri dönüyoruz.
3: Ey Müslümanlar, Resulullah'ın emridir. Beni duyan kimse ikindi namazını Kurayza yurdundan başka yerde kılmasın.
4: Allah'ım, hayır olsun.
5: Ne oldu acaba?
4: Hayır olsun inşallah.
3: Cebrail aleyhisselam vakit kaybetmeden Kurayza oğullarının üstüne yürümemize emretmiştir. Peygamber Efendimiz de savaş için hazırlanmaktadır. Bir an evvel hazırlıklarınızı tamamlayıp yola çıkın.
6: İşte Muhammed ordusuyla karşımızda.
7: Keşke Huyey'in sözüne kalmasaydık.
6: Onun ipiyle kuyuya inilmeyeceğini söylemiştim ama bizi tehdit etti. Kureyş'e karşı koyamazdık.
7: Hem tehdit etti hem zafer vaat etti. Bunların dört katı büyüklükteki bir ordunun çekip gideceğini kim tahmin ederdi ki?
6: Neyse, hayıflanmaya vaktimiz yok. Madem bizi kuşattılar, gücümüz tükenene kadar onlarla mücadele edeceğiz.
8: Biz Hazreç'le savaşlarınız sırasında sizin tarafınızı tutmadık mı? Sizi daima desteklemedik mi? Şimdi bu muamele nedir?
9: Onlar geçmişte kaldı. Allah Resulü geldiğinde sizinle anlaşma yapmıştı. İhanet etmeseydiniz bugün komşuluğumuz devam ediyor olacaktı. Kendinizden başka suçlu aramayın. Bundan sonra aramızda savaş hukukundan başka bir şey yoktur.
10: Günler geçiyor, ne Yahudiler teslim oluyor ne de Müslümanlar kuşatmadan vazgeçiyordu. Yahudiler kalelerinden ok ve taş yağdırarak Müslümanları geri püskürtmeye çalışıyor ama Müslümanlar geri adım atmıyorlardı.
0: 98. bölüm.
10: Kuşatma başlayalı 20 gün olmuştu. Yahudiler Müslümanların geri adım atmadıklarını görmüş, başka bir çözüm bulmaları gerektiğini anlamışlardı. Bir araya gelmiş ne yapabileceklerini konuşuyorlardı.
6: Günlerdir burada hapis hayatı yaşıyoruz. Geri çekilmeyecekler.
11: Bir çözüm bulmamız lazım. Bu böyle devam edemez.
12: Nereye kadar dayanabiliriz?
6: Bir çözüm var aslında.
11: Sen bizim liderimizsin. Ne dersen o olur. Söyle dediğini yapalım.
6: Muhammed'in gazabından kurtulmanın en kolay yolu onun teklifini kabul etmek.
11: Yani hangi teklifini kabul edeceğiz?
6: Onun peygamberliğini kabul ederseniz canınızı kurtarırsınız. Kanlarınız, mallarınız ve çocuklarınız selamette kalır.
11: Olacak şey değil. Nasıl böyle bir şey teklif edersin?
13: Biz Yahudiler Allah'ın sevgili oğullarıyız. Nasıl olur da kutsal kitabımızı bırakmamızı söylersin?
14: Durun, sakin olun. Bir dinleyin bakalım ne diyor.
13: Bunun dinlenilecek bir tarafı var mı?
11: Kâb, sen konuşmana devam et. Ne demek istediğini anlayalım.
6: Tevrat'ta bahsedilen son peygamberi düşünün. Muhammed'in özellikleri ona uymuyor mu?
11: İsrailoğulları seçilmiş insanlardır. Şimdiye kadar peygamberler hep bizim aramızdan çıktı. Şimdi Araplardan birinin peygamber olma ihtimali var mı?
15: Yok. Tabii ki bunun imkanı.

0: anı yok.
1: Bu Allah'a ait bir iştir. İlla ki bizden peygamber çıkacak diye bir kural mı var?
2: Eğer o gerçekten bir peygamberse başımıza gelecekleri bir düşünün. Ben en başından beri onunla olan anlaşmamızı bozmak istememiştim. Huye'yi geldi ve aramıza fitne soktu. Allah onu kahretsin. Gelin, gelin ona tabi olalım. Böylece çoluk çocuğumuzun canını kurtaralım.
3: Kâb, biz bizden başkasına tabi olmayız. Biz kitap ve peygamber sahibi bir cemaatiz.
4: Allah bizleri alemlere üstün kılmıştır. Şimdi gidip bizden daha aşağıdaki bir araba biat mı edeceğiz?
3: Yok, bu mümkün değil.
4: Bize bunu bir daha teklif etme.
3: Sen atalarına ve yüce Rabbine ihanet etmek istiyorsan serbestsin. Biz asla Musa'nın yolundan ayrılmayacağız. Lanete uğrayanlardan olmak istemiyoruz.
2: Bu teklifime yanaşmadığınıza göre aklıma gelen ikinci şeyi söyleyeyim. Muhammed bizim cumartesi gününe saygımızı bilir. O gün hiç ummadıkları bir anda onlara saldıralım.
5: Sept günü yasağını bozamayız.
4: Bozacak olsaydık Kureyş'in teklifini geri çevirmezdik.
2: Kureyş'e güvenmediğimiz için bunu bahane ettik. Onlar da güvenmemekte ne kadar haklı olduğumuzu gösterdiler.
3: Kâb, bugün ağzından çıkanı kulağın duymuyor. Hürmet gösterdiğimiz şeyleri çiğnemeyi nasıl teklif edersin?
4: Hem onların günden güne kuvvetlendiğini görmüyor musun? 3 hafta oldu. Sayıları gittikçe artıyor.
3: Önceden gündüz kuşatma yapıyor, geceleri karargahlarına gidiyorlardı. Şimdi sürekli buradalar. Nasıl bir baskınla onları yenebileceğini düşünüyorsun?
6: Böyle saçmalık olur mu?
2: Sakin olun, sakin olun. Ben size çözüm önerileri sunuyorum. Tek bir şansımız kalıyor. Muhammed'le uzlaşma yoluna gitmek. Kesici cezaya razı olup ona teslim olacağız.
3: Allah'a and olsun ki kanımızın son damlasına kadar teslim olmayacağız.
4: Sakin olun gençler. Durumumuz ortada. Kaç gündür kuşatma altındayız. Muhammed'in ne kadar kararlı olduğunu da bilirsiniz. Vazgeçmeyecek.
5: Bakın, teslim olursak canlarımızı güven altına almış oluruz. Gerekirse yurdumuzu terk ederiz ama canımız sağ olur.
4: Bunu kabul edemeyiz.
3: Az önce söylüyordunuz, biz Allah'ın sevgili kullarıyız. Nasıl olur da şu Araplara boyun eğeriz?
5: Başka şansımız yok. Çoluk çocuğumuzun yetim kalması daha mı iyi ha?
7: Kurayza oğulları uzun süren tartışmalarının ardından peygamberimize haber gönderdiler. Ebu Lübabe'yi anlaşma yapmak üzere kendilerine göndermesini istediler. Ebu Lübabe'yi seçmelerinin nedeni aralarında önceden var olan dostluk hukukuydu. Onun aracılığı ile ortamı yumuşatabileceklerini düşünüyorlardı. Görüşmelerin neticesinde Kurayza oğulları Evslilerin lideri Sa'd bin Muaz'ın aralarında hakemlik yapmasını kabul ettiler. Sa'd bin Muaz ise o esnada Hendek Savaşı'nda kolundan aldığı ağır yaranın tedavisiyle meşguldü. Mescitte bir sağlık çadırı kurulmuş, tıp konusunda bilgili Rüfeyde isimli hanım sahabi onu tedavi etmeye çalışıyor, peygamberimiz de Sa'd'ın sağlık durumuyla yakından ilgileniyordu.
8: Rüfeyde Hatun, müsaaden var mı, girebilir miyiz?
9: Buyurun tabii, girebilirsiniz.
8: Selamun aleyküm.
9: Ve aleyküm selam.
10: Ve aleyküm selam.
8: Maşallah, seni iyi gördüm Sa'd. Nasılsın?
10: Hamdolsun. Allah'tan gelene boynumuz kıldan incedir.
8: Amenna. Allah sana sıhhat ve afiyet versin. Beni sana peygamberimiz gönderdi. Senden bir ricası var.
10: Rica ne demek? Emretsin, başımla beraber.
8: Kurayza oğullarıyla anlaşma yapılacak. Onlar senin kabilenle araları iyi olduğu için sizden bir hakem istemişler. Peygamber Efendimiz de senin onlarla görüşerek haklarında hüküm vermeni uygun gördü.
10: Ne? Ben mi hüküm vereceğim?
8: Evet. Peygamberimiz bu işi sana havale etti.
10: Bilemiyorum. Ya verdiğim hüküm Allah'ın ve peygamberinin rızasına uygun olmazsa?
8: Korkma. Sen bu işi başarabilecek olmasan peygamberimiz böyle bir görev vermezdi.
10: Tamam. Allah yardımcımız olsun.
8: Şimdi sen biraz dinlen. Birazdan peygamberimiz seni götürmeye gelecek. Allah güç kuvvet versin.
10: Sağ ol. Allah razı olsun.
9: Sağda götürecekseniz çok dikkatli olmalısınız.
8: Ben de sana onu soracaktım Rüfeyde Hatun. Yanında konuşmak istemedim.

0: saat için özel bir sedye hazırlandı. Ona yatırılarak peygamberimizin yanına getirildi. Saad'ın geldiğini görünce Resulullah, "Kalkın ve büyüğünüzü karşılayın," dedi. Ashab-ı kiram da dikkatle onu yere indirdiler.
1: "Saad, işte kabilen Evs. Hepsi eski müttefikiniz Kurayzaoğulları hakkında hükmünü vermen için seni yetkili kıldı."
2: "O zaman Saad'ın Allah yolunda hiç kimsenin kınamasına kulak asmayacağı gün gelmiştir."
0: Peygamberimiz Yahudileri kastederek Saad'e, "Şunlar senin hükmüne teslim olmayı kabul etti. Onlar hakkındaki hükmünü bana açıkla," dedi.
2: "Ya Resulallah, hüküm vermeye Allah ve Resulü daha layıktır. İyi biliyorum ki Allah onların hakkında sana bir emir vermiştir. Sen Allah'ın emrettiği şekilde hükmet."
0: Peygamberimiz, "Onlar hakkında hüküm vermeyi Allah sana emretmiştir," deyince Saad bin Muaz istemeyerek de olsa bu görevi kabul etti. Kabilesine son defa sordu.
2: "Onlar hakkında vereceğim hükme razı olacak mısınız?"
3: "Evet, olacağız. Senin sözün bizim sözümüzdür.
4: Ferman senindir."
0: Saad bin Muaz Yahudilerin yanına gitti. Onları yaptıklarının cezası Tevrat'ta ne ise onunla cezalandırmaya karar verdi. Verdiği hükme göre ihanet edenler bunun bedelini canlarıyla ödediler. Kurayzaoğullarının cezalandırılmasından sonra Saad bin Muaz yine tedaviye alındı. Yarası kötüleşmişti. Peygamberimiz onun durumunun ağırlaştığını bildiği için sabahı zor etmiş, kalktığında eşi Hazreti Ayşe'ye bu endişesinden bahsetmişti. O sabah mescitte bulunanlar yürekleri burkan bir sahneye şahit oldular.
5: "O ne?
6: Ne, ne?
5: Şu çadırın altından bir şey akıyor."
6: "Aman ya Rabbi, bu kan!"
5: "Rüfeyde Hatun'a haber verin hemen."
6: "Şimdi girdi çadıra. Saad'ın kanaması varmış."
5: "Bu kadar kan kaybına kim dayanabilir?"
6: "Peygamberimize haber verdiler."
5: "Şu hızla gelen o değil mi?"
6: "Evet, o."
0: Resulullah içeri girince Saad'ın başını tutup dizine koydu. Üzerine beyaz bir örtü örttürdü. Saad artık sekerat haline girmişti. Peygamberimiz bir yandan Saad'ın başını okşarken bir yandan da, "Ey Allah'ım, Saad Resulünü tasdik etti ve senin yolunda cihad etti. Bu yolda vazifesini yaptı. Ruhlarını kolayca alıp manevi huzuruna kabul buyurduğun kulların arasında onun da ruhunu kolayca al ve huzuruna kabul buyur," diye dua ediyordu. Saad gözlerini Resulullah'ın mübarek yüzüne kilitlemişti. Son sözleri şunlar oldu:
7: "Sana selam olsun ya Resulallah. Ben senin Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik ederim."
0: Saad bin Muaz Bakî kabristanında defnedilirken tüm ashab-ı kiram gözyaşı döküyordu. Saad'in annesi gömülme esnasında onun başında ağlamaya başlayınca peygamberimiz müdahale edilmemesini işaret etti.
8: "Ah, ah oğlum. Senin hangi özelliğini anlatsam, seni nasıl övsem bilemem ki. Ya Rabbi, bana sabır ver. Bu acının ecrini senden diliyorum. Yavrum, yavrum. Oğlum, oğlum. Ya Rabbi, sabır ihsan et. Ya Rabbi."
0: Şimdi herkesin kulaklarında Saad'in yaralandığı zaman yaptığı o dua yankılanıyordu.
7: "Ey Allah'ım, eğer Kureyş müşrikleriyle herhangi bir savaş daha yaşayacaksak beni onlarla savaşmak üzere sağ bırak. Çünkü Resulüne işkence eden, ona kötülük eden, onu yalanlayan ve yurdundan çıkaran o adamlarla savaşmak istediğim kadar istediğim başka bir şey yoktur. Ey Allah'ım, eğer bizimle onlar arasındaki çarpışma bu kadarla

alacaksa aldığım yarayı benim için şehitliğe sebep kıl. Beni huzuruna al. Fakat Kurayza oğullarının cezalandırıldığını görmeden de benim canımı alma. Onların sana ve senin peygamberine olan düşmanlıklarının cezalarını çektiklerini görerek sevineyim.

Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola.

0: Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Geçmişten aldığımız güçle geleceğin teminatı olan sayısız genci yetiştirmeye, daha iyiye, daha ileriye siz değerli bağışçılarımızın gönülden gelen eğitime destekleriyle ulaşabileceğiz. Bu iyilik seferberliğine destek vermek için www.tdv.org adresinden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Türkiye Diyanet Vakfı.

Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya, akla ziya. Yeryüzü Günlüğü. Hazırlayan Betül Güngör. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

0: Hemen her israftan geri dönülebilir. İsraf edilen şey dönüştürülebilir, geri kazanılabilir. Tek bir şey hariç. Zaman. Zamanımızı ne kadar kolay boşa harcıyoruz. 6 saat 37 dakika. Yani insanlar 23.820 saniye boyunca ekrana bakıyor. Günümüzün çeyreği böyle geçiyor. Uyku hariç ortalama 8-9 saat hareketsiz duruyoruz. Bir hekim bir günde bu kadar saat hareket edeceğimizi söyleseydi ciddi bir hastalığımız olduğunu düşünürdük. Ve eminim ki çok üzülürdük. İzlediklerimiz, konuştuklarımız, dinlediklerimiz bizi gerçekten ilgilendiriyor mu? Güldüklerimiz, kızdıklarımız, öfkelendiklerimiz vaktimizi harcamamıza değiyor mu? 2 yıl önce sizi ekrana hapseden şeyin bugün bir önemi var mı? Bir de şöyle soralım. 2 yıl önceye dönme ihtimaliniz var mı? Kur'an-ı Kerim'de de buyurulduğu gibi. Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyandadır. Ancak iman edip dünya ve ahiret hayatı için hayırlı işler yapanlar, birbirine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler başkadır.
1: Yeryüzü Günlüğü. Hazırlayan Betül Güngör. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

Değerler Eğitimi. Nezaket, vefa, yardımseverlik, dürüstlük, sevgi ve kanaat gibi değerler eğitiminin birer parçası olan konuların radyo tiyatrosu olarak sizlerle buluştuğu Değerler Eğitimi, cumartesi ve pazar günleri saat 19'da Diyanet Radyo'da. Düşünce ve gönül dünyasını besleyen programlar, dünü aktaran, bugünü önceleyen ve yarına yön veren özel içerikler, anlam ve değer dünyasının keşfine rehberlik eden yayınlar ve daha fazlası için Diyanet TV. Ailenizle birlikte güvenle izleyin.

seher vaktinin az evvelinde, Temmuz yıldızının nefesiyle sesimiz yayıldı yeryüzüne. Ve özlemle beklediğin geldiğinde, bilmediklerini artık bildiğinde,

0: Değerler Eğitimi. Hazırlayan Yaşar Koca. Seslendirenler Nisan Kumru, Hakan Bozbey.
1: Abi, iyi ki sahilde balık ekmek yeme teklifine tamam demişim. Şu denizin havası ve balık ziyafeti bana çok iyi geldi.
2: Bana da çok iyi geldi buraya gelmek. Bizi şu temiz havayla, elimizdeki şu nimetlerle rızıklandıran Allah'a şükürler olsun.
1: Hadi balık ekmeğin rızık olduğunu anlarım da şu havanın rızıkla ne alakası var şimdi?
2: Sen rızkın yemek içmekten ibaret bir şey olduğunu mu zannediyorsun?
1: Öyle değil mi?
2: Elbette değil. Şu temiz hava da bize bahşedilmiş.

0: kalpten bir rızıktır, azıktır. Bundan başka sevgi dolu bir kalp, sırtımızı yaslayacağımız bir dost, sırrımızı açığa vurmayan bir akraba daha sayın mı?
1: Vay be, rızık meselesine hiç bu gözle bakmamıştım.
0: Bakmak lazım Gökaycığım.
1: Abi ya, babamla yıllardır süren dostluğunuza hayranım. Acaba benim de karşıma senin veya babam gibi sırtımı yaslayacağım bir dost çıkar mı?
0: Belki de çıkmıştır da sen elinden kaçırmışsındır.
1: Böyle bir şey nasıl mümkün olur ya? İnsan hiç dostunun varlığından haberdar olmaz mı?
0: Bir de şöyle düşün. Bize bahşedilen zaman ve gençlik rızkının kaç kişi farkında?
1: Bilmem.
0: Sağlık da böyle. Çoğu kimse ancak bu nimetler elinden gittikten sonra anlıyor kıymetini. O yüzden yakın çevrende sana dostane yaklaşan kimseler muhakkak vardır. Yeter ki sen bakmasını bil.
1: Peki o kimseleri nasıl tanıyacağım hakkında da bir şeyler söyler misin?
0: Onları da sana olan içten davranışlarından anlarsın. Hem gerçekten sırtını yaslayacağın bir dost bulmak zor değil ki.
1: Neymiş asıl zor olan şey?
0: O dostu elinde tutmak. Ne oldu?
1: Abi Martı balık ekmek. Üf ya. Sen de gördün değil mi? Balık ekmeğimi kaptı şu martı.
0: Nasıl görmem? Her şey gözümün önünde oldu ya.
1: Ah be! Kanatlarım olsaydı kaptırır mıydım hiç balık ekmeğimi sana?
0: Sen daha kendi elindeki ekmeğe sahip çıkamıyorsun.
1: Abi ya, zaten sinirim tepemde.
0: Dur dur, hemen celallenme. Bir ekmek arası daha söyleriz. Bakar mısınız? Evet evet, bu masaya bir tane daha ekmek arası balık gönderir misin? Tamam, sağ ol. Turşu suyu da söyleyeyim mi?
1: Turşu suyu önümde duruyor ya abi.
0: Allah'tan martı balığın yanında turşu suyunu tercih etmiyor.
1: Yine mi ya?
0: Tamam tamam, sustum.
1: Susma abi, susma. Bana sırtımı yaslayabileceğim kadar güveneceğim bir dostu elimde tutmanın püf noktasını söyle.
0: Söyleyeyim de ama önce şu balık ekmeğini al bakalım.
1: Oo, mis gibi de kokuyor. Teşekkür
0: Afiyet
1: ederim.
0: Afiyet olsun. Gelelim senin sorunun cevabına. Biraz esnek ol derim.
1: Şimdi bu cümleden benim nasıl bir anlam çıkarmamı bekliyorsun?
0: Bilmem, onu da sen düşün.
1: Düşünüyorum.
0: O halde varım diyorsun yani.
1: Hayır, bakıyorum da bugün espri de formundasın.
0: Balık ekmektendir o. Yeterince düşündün mü?
1: Esnek ol derken fazla kırılgan olma demek istiyorsun galiba.
0: Evet, zaten hemen küsenin dostluğuna güven olmaz derler. Hemen küsmeyeceksin. Bir de...
1: Evet.
0: Arkadaşının, dostunun kusurlarını görmeyeceksin veya gözünde fazla büyütmeyeceksin.
1: Hepsi bu kadar mı?
0: Bu kriterler sana kolay geldi anlaşılan.
1: O yüzden değil de daha bir sürü madde sayacaksın diye beklerken hemen konuyu bağladın da.
0: Niyetim bunları maddelemek değildi ki zaten. Asıl iş bu söylediklerimi yaşamaktır. Yaşadıkça tecrübe sahibi olur insan.
1: Tecrübe demişken aklıma şey geldi.
0: Neymiş bakalım?
1: Bisikleti ilk sürmeye başladığımda ve oltayla balık tutmaya gittiğimde bir sürü şey öğrendim.
0: Mesela bisiklet sürmeyi öğrenirken hiç düşmedin mi?
1: Oo, hem de ne kadar çok düştüm. Sayısını Allah bilir.
0: Bisiklet sürmekten vazgeçtin mi peki?
1: Vazgeçer miyim hiç? Buraya bisikletimle geldim ya.
0: Şunu da söyle o zaman, oltayı her attığında balık tutabildin mi?
1: Nerede? Kaç kez elim boş döndüm eve. Hatta az kanca batmadı elime koluma. Ama balık tutmaktan da asla vazgeçmedim.
0: Neden?
1: Çünkü çok istiyordum ve seviyordum.
0: İşte insan dostunu da böyle sevmeli Gökaycığım.
1: Abi martı.
0: Hani nerede?
1: Tam başının üstünde.
0: Bak sen şu martının yaptığına. Elimdeki balık ekmeği nasıl da kapı kaçtı ya.
1: Ne demişler? Gülme komşuna, gelir başına.
0: Biraz öyle oldu galiba.
2: Değerler Eğitimi. Hazırlayan Yaşar Koca. Seslendirenler Nisan Kumru, Hakan Bozbey.

Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her pazartesi saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.
1: Günün Duası.
2: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün, "Ey insanlar, dua yapmayı seviyor musunuz?" diye ashabına sormuş. Onlar da, "Evet ey Allah'ın Resulü" diye cevap vermişlerdi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem şöyle dua etmelerini tavsiye etti. "Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım et."

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

Hüsnü Hal. İnsan en büyük yükü kendisi olan bir varlık. Kendi yükünden

kaçmak için neler neler yapmıyor ki insan. Güneşli bir günde çölün tam orta yerinde kendi gölgesinden kaçmaya çalışıyor nefes nefese. Telaşla sağa sola koşturuyor, beyhude yere kendini yoruyor. Ellerini yüzüne kapatıyor ve gözlerini yumuyor. İnsanın en büyük yanılgılarından biri de bu. Görmediği tarafından görülmediğini sanmak. Kendisi görmeyince her şeyi gören ve işitenin de kendisini görmediği zannına kapılabiliyor insan. Ne büyük bir yanılgı. Oysa bütün varlık binbir renk ve desenle ipek bir halı gibi dokunmuş ve insanın ayakları altına serilmiş. Yıldızlar incecik mavi bir türe inci taneleri gibi serpiştirilmiş ve insanın başı üzerine kondurulmuş. İlahi kudret çağlıyor dört bir tarafta. Buluttan yağmur iniyor. Kupkuru toprağın damarlarına can yürüyor. Kar taneleriyle bembeyaz bir yorgan gibi örtülen yeryüzü bahara yemyeşil uyanıyor. Bu aşinalık mı acaba insanı kör eden, her gün gördüğüne bu denli alışmak, varlığına şaşırmamak başka nasıl izah edilebilir ki? Biz varlığımızın körleri, yokluğumuzun feryat edenleri değil miyiz? Kapatıveriyoruz gözlerimizi, tıkayıveriyoruz kulaklarımızı. Böylelikle yok sayıyoruz görmediklerimizi ve duymadıklarımızı. İnsan an geliyor, sadece etrafını değil, kendini bile yok sayıyor. İnsanın en büyük kavgası kendisiyle. Yoksa ne her sabah güneşi gökyüzüne taşımak, ne de bulutları toplayıp yağmur yağdırmak gibi bir yükümlülüğü var. İşittiğine iman etmek ya da isyan etmek arasında seçimini yapmakla meşgul insan. Asırlardır yaptığı şey bu. Temiz havayı ciğerlerine çektiği ilk günden beri yaptığı şey. Yeryüzüne ayak bastığı ilk andan beri yaptığı şey. İlk tohumu ektiği, ilk yağmuru gördüğü ve ilk lokmayı yediği zamandan beri yaptığı yegane şey bu. Ya her zerrede deveran eden ihtişamlı yaratılışın zihni ve kalbi parıltıları içinde ruhunu gezdiriyor ya da aklıyla cedelleşip kalbine küsüyor. Seçim insanın kendi elinde. Ya gezdirecek ruhunu yıldızların ötesinde ya da hapsedecek kendini karanlık kuyuların en dibine.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Zulüm yanar ateştir, yaklaşanı yakar. Kanun sudur, aktığı yerde nimet biter. Kanunu doğru yürütmek, halkı zulümden korumak demektir. Kanunla ülke genişler ve dünya düzene girer. Zulümle ülke küçülür, dünya zindana döner.

Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin incileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

mana ehliyle ol. Onlardan hem lütuflar, ihsanlar elde et, hem de manevi güç kazan, ilahi muhabbetle genç ve dinç kal. Şu ten içinde bulunan ruh, manadan, aşktan habersizse, o kın içindeki tahta kılıç gibidir. O tahta kılıç kınında bulundukça, görünüşte kıymetli, işe yarar sanılır. Dışarı çıkınca ancak yanmaya yarar. Tahta kılıçla sakın savaşa gitme.

Ebu Hureyre, namazlarda okuduğumuz Fatiha suresi hakkında Resulullah'tan şunları nakletmektedir. Yüce Allah buyurdu ki, ben namazı kendimle kulum arasında iki kısma ayırdım. Yarısı bana, yarısı da kuluma aittir ve kuluma dilediği verilecektir. Kul, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur der. Bunun üzerine Yüce Allah, kulum bana hamd etti ve kuluma dilediği verilecektir buyurur. Sonra kul, o Rahman ve Rahim'dir der. Bunun üzerine Allah, kulum beni hakkıyla övdü, kuluma dilediği verilecektir buyurur. Kul, o ceza gününün sahibidir der. Bunun üzerine Allah, kulum beni yüceltti, işte bu bana aittir der. Şu ayetin de yarısı bana, diğer yarısı kuluma aittir. Kul, biz yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz der. İşte bu benimle kulum arasındadır ve ona dilediği verilecektir. Fatiha suresinin sonu ise kuluma aittir. Kul, bizi dost doğru yola, kendilerine nimetler verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazabına uğramış olanların ve sapıtanların yoluna değil der. İşte bu ayetler de kuluma aittir ve kuluma dilediği verilecektir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım! Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan en büyük yükü kendisi olan bir varlık. Kendi yükünden kaçmak için neler neler yapmıyor ki insan. Güneşli bir günde çölün tam orta yerinde kendi gölgesinden kaçmaya çalışıyor nefes nefese. Telaşla sağa sola koşturuyor, beyhude yere kendini yoruyor. Ellerini yüzüne kapatıyor ve gözlerini yumuyor. İnsanın en büyük yanılgılarından biri de bu. Görmediği tarafından görülmediğini sanmak. Kendisi görmeyince her şeyi gören ve işitenin de kendisini görmediği zanına kapılabiliyor insan. Ne büyük bir yanılgı. Oysa bütün varlık binbir renk ve desenle ipek bir halı gibi dokunmuş ve insanın ayakları altına serilmiş. Yıldızlar incecik mavi bir türe inci taneleri gibi serpiştirilmiş ve insanın başı üzerine kondurulmuş. İlahi kudret çağlıyor dört bir tarafta. Buluttan yağmur iniyor. Kupkuru toprağın damarlarına can yürüyor. Kar taneleriyle bembeyaz bir yorgan gibi örtülen yeryüzü bahara yemyeşil uyanıyor. Bu aşinalık mı acaba insanı kör eden? Her gün gördüğüne bu denli alışmak, varlığına şaşırmamak başka nasıl izah edilebilir ki? Biz varlığımızın körleri, yokluğumuzun feryat edenleri değil miyiz? Kapatıveriyoruz gözlerimizi, tıkayıveriyoruz kulaklarımızı. Böylelikle yok sayıyoruz görmediklerimizi ve duymadıklarımızı. İnsan an geliyor, sadece etrafını değil, kendini bile yok sayıyor. İnsanın en büyük kavgası kendisiyle. Yoksa ne her sabah güneşi gökyüzüne taşımak, ne de bulutları toplayıp yağmur yağdırmak gibi bir yükümlülüğü var. İşittiğine iman etmek ya da isyan etmek arasında seçimini yapmakla meşgul insan. Asırlardır yaptığı şey bu. Temiz havayı ciğerlerine çektiği ilk günden beri yaptığı şey. Yeryüzüne ayak bastığı ilk andan beri yaptığı şey. İlk tohumu ektiği, ilk yağmuru gördüğü ve ilk lokmayı yediği zamandan beri yaptığı yegane şey bu. Ya her zerrede deveran eden ihtişamlı yaratılışın zihni ve kalbi parıltıları içinde ruhunu gezdiriyor ya da aklıyla cedelleşip kalbine küsüyor. Seçim insanın kendi elinde. Ya gezdirecek ruhunu yıldızların ötesinde ya da hapsedecek kendini karanlık kuyuların en dibine.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Aceleyle yapılan işlerin pişmanlığı yıllarca sürer demişler. Aceleyle yapılan işler olumsuz sonuçlanır. Aceleyle pişen yemeği yiyenin karnı ağrır. Bütün yanlışlıkların başı aceleciliktir. Bütün iyi işler daima düşüne düşüne yapılanlardır.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken, yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken, yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.

Derdinde bin derman alır, derde deva bulan kişi. Uçmakları fani kılar, ömrü beka bulan kişi. Var ömrünün sermayesin, aşkın oduna yandırır. Gönül çerağın uyarır, nurul hüda bulan kişi. Her kime kim ihsan eder, toprak cismini can eder. Küfrün onun iman eder, senden fena bulan kişi. İki cihanın varlığın yoğa sayar didar için. Fani mülke mi aldanır, ondan ata bulan kişi. Batıl işi ger nefse şum, hak suretinde gösterir. Girdabına düşmez onun hak rehnuma bulan kişi. Kahrında bin lütfun görür, ondan kaçan yüz kaytarır. Kahru belasın yarinin zevku safa bulan kişi. O lütfundandır aşıkın, erdem gözü gevher efşan. Tan mı taşı altın eylese, pes kimya bulan kişi. Merhaba Diyanet Radyo'nun değerli dinleyicileri. İrfan Meclisi'nin İncilerine hoş geldiniz. Bugünkü programımızda az önce dinlemiş olduğunuz güzel mısraların sahibi İbrahim Tennuri'den bahsedeceğiz. Geçtiği yollardan, bıraktığı izlerden konuşacak ve neşrettiği sözlerden örnekleri sizlerle paylaşacağız. İbrahim Tennuri'nin babası Sarraf Hüseyin Efendi Sivaslıdır. Annesi ise Amasyalıdır. İbrahim Tennuri'nin doğum yeri hususunda Sivas veya Amasya olabileceğine dair iki farklı bilgi mevcuttur. Lakin çoğu kaynakta Sivas'ta doğduğu kaydedilmiştir. İbrahim Tennuri aile çevresinde başladığı öğrenimine Konya'da devam eder. Müderris Sarı Yakup Efendi'den icazet aldıktan sonra Kayseri'ye gider. Bir süre Hunat Hatun Medresesi'nde müderrislik yapar. Bu yıllarda tasavvufa yönelen İbrahim Tennuri, kendisine manevi ilimleri öğretecek bir mürşit aramaya başlar. Safeviye tarikatinin merkezi Erdebil tekkesine gitmeye niyetlenir, ancak Akşemseddin'in şöhretini duyunca Beypazarı'na giderek kendisini ziyaret eder ve onun dervişi olur. Akşemseddin'in İskilipli Muslihuddin Halife, Hamza Eşşami, Abdurrahim Karahisari gibi halifeleriyle birlikte halvete girer. Seyri sülükunu tamamlayarak hilafet alır. Hilafet aldıktan sonra Akşemseddin'in emriyle tekrar Kayseri'ye döner ve irşat faaliyetine başlar.

Can gözün aç ey gönül, aşkla uyar canını. Aşka yapış, iletsin hazrete imanını. Gönül ola pür sefa, derdine bula deva. Haceti ola reva, her kala ihsanını. Şol ki sana tuttu tak, kalbi dola nuri hak. Ger okuya bir sebak, defter-ü divanını. Bildin ise kahrını, nar-ı cahimin senin. Anlayasın lütfunu, cennet-ü rıdvanını. Emri iner o hakkın, gönlün evi yapmaya. Nehyi gelir bağlayı, nefs ile şeytanını. Sevmese okulunu, kim ki bula aşkını. Aşkın onun bulmayan, görmeye sultanını. Aşık isen bir nefes koma onun aşkını. Dertli ise o verir derdini.

İbrahim Tennuri 1482 yılının sonbaharında vefat eder. Türbesi kendisinin yaptırdığı söylenen Şeyh Camii'nin batı tarafındadır. Ölümü için Şüd Hemişe Merkadi Vey Menzili Ruhaniyan, ebediyen ruhanilerin menzili ve makamı olmuştur mısrası tarih olarak düşülmüştür. İbrahim Tennuri'nin kurduğu Bayramiye Şemsiye Tarikatı'nın Tennuriye Şubesi oğulları Ali, Lütfullah ve Kasım tarafından sürdürülmüştür. İbrahim Tennuri'nin Gülzar-ı Manevi adlı bir eseri mevcuttur. 5140 beyitten meydana gelen bu eserde abdest, namaz, zekat, oruç gibi ibadetlerin ilmi ve tasavvufi manaları açıklanmış, bunlarla ilgili ayet ve hadisler nakledilerek yorumları yapılmıştır. Diyanet Radyomuzun sevgili dinleyenleri, zaman ayırıp bizi dinleme nezaketinde bulunduğunuz için teşekkür ediyor ve sizleri İbrahim Tennuri'nin bestelenmiş şu güzel eseriyle baş başa bırakıyoruz. Müzik.

İrfan Meclisi'nin İncileri. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Nisan Kumru. Bu programın hazırlanmasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan İrfan Şiirleri Antolojisi

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Şehvet duygusunun kulağına pamuk tıkar. Süfli duygulara ait sesleri duyan şu görünen baş kulağını sağır hale getir ki can kulağın açılsın da hakkın hakikatin sesini duyabilesin. Gözünden de dünya sevgisi bağını kaldırıp at. Aslında şu görünen baş kulağımız, can kulağımız pamuk tıkacıdır. Bu sebepledir ki baş kulağımız tıkanmadıkça can kulağımız sağır olarak kalacaktır. Nefsani duygulardan uzak, onlara karşı sağır bir hale gel ki Hakk'ın Rabbine dön hitabını işitebilesin.

Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, beklerken, beklenirken.

0: biz de sizi dinliyoruz. Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: İyi yasalar düzenleyen yönetici, kendi adını ve devletini kökleştirmiş sayılır. Kötü yasa koyan yönetici, daha hayattayken ölmüş demektir. Kötü kanunlarla devlet yönetilmez. Kötü teamül yerleştirme. Kim yönetimdeyken kötü teamül koyarsa, kendisinden sonrakilere kötü bir ad bırakmış olur. Dikkat et, kendin şaşırma, aslını unutma.

Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte Mescid-i Nebevi'de otururken içeri bir adam girdi. Hadislerde adı belirtilmeyen bu zat yalnız başına namaz kıldıktan sonra "Allah'ım beni bağışla ve bana merhamet eyle" diye dua etmeye başladı. Bunun üzerine Allah Resulü "Bu adam acele etti" buyurdu. Sonra adamı yanına çağırdı. Ona ve yanında oturan ashabına "Biriniz dua edeceği zaman önce Yüce Rabbini hamd ve sena etmekle başlasın. Sonra peygambere salat getirsin. Daha sonra da dilediği şekilde dua etsin" buyurdu. Bu tavsiyelerinden sonra ise dua adabına uyarak Allah'a şükredip onu yücelten, Hazreti Peygamber'e salavat getiren başka bir sahabi gördü. Onun bu halini takdir ederek "Dua et, kabul edilir, iste, verilir" buyurdu.

ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Selamünaleyküm. Ben Ersin'den Ufuk. Mahşer'de Kur'an'la Haşre'yle dizi ilahisini tüm Diyanet Radyo çalışanları ve dinleyenlerine armağan ediyorum.

Sen ve ben Dila, sen ve ben sakin bir ülkenin uzaklarıyız. Orada sen oldukça Dila, burada ben gamlı bir şiirin uyak.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Ben Gaziantep'ten Azra. Sıradaki parçayı tüm aileme ve canım babama armağan ediyorum. Herkese iyi dinlemeler ve iyi akşamlar diliyorum.

Hayırlı akşamlar Diyanet Radyo. Ben Ankara'dan Şeyma. Eşref Ziya'dan Sensin Gülüm ezgisini Biricik Yeğenim için istiyorum. Çalabilirseniz çok sevinirim. Herkese iyi dinlemeler dilerim.

0: Selamun aleyküm Diyanet Radyo. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler. Ben Ankara'dan Yusuf.
1: Ben de Enes.
2: Ben Latif.
0: Sizleri dinlemekten zevk alıyoruz. Tüm radyo dinleyicileri ve tüm ailemiz için Agah'tan bir eser istiyoruz. Çalarsanız çok seviniriz. Hayırlı yayınlar diliyoruz.

Selamun aleyküm. İstanbul Arnavutköy Taya Kadın'dan Mehmet Bilgin. Sıradaki eseri tüm sevdiklerime, Diyanet FM dinleyenlerine, çalışanlarına armağan ediyorum.

Selamünaleyküm Diyanet Radyo ve çalışanları. Ben İstanbul'dan Asuman. Sen Muhammed Mustafa'sın ilahisini. Kızım Elif Nisa, oğlum Emin Miraç, eşim Nazmi ve benim gibi kalbi peygamber ve Allah aşkıyla yanan bütün herkese gelsin. İyi çalışmalar, kolay gelsin.

Selamünaleyküm değerli Diyanet Radyo dinleyicileri, ben Emin. Şimdi Taner Üncüoğlu'ndan Sözlerin Var İçimde ilahisini hep birlikte dinliyoruz. Mersin'den selamlar. Seni

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Putlar karşısında eli kolu bağlanmış Mekke halkı, insanı insan yapan değerlere hasret kalmıştı. Yıllarca çölde kalmış birinin yağmuru beklediği gibi bekliyorlardı. Dudakları, elleri ve gönülleri çatlamaya başlamıştı. Duru ve berrak sözler işitmeye, bu sözlerle kuruyan gönüllerini yeşertmeye ihtiyaçları vardı. Buldular. Kur'an'ı duydular ve hayran kaldılar. Kur'an okunan yerlerde erkek ve kadınlardan, hatta çocuklardan oluşan kalabalıklar toplanıyordu. Suya hasret kalanların yağmura kavuşmasını andıran bu manzara, müşrikler için dayanılmaz bir hale gelmişti. Koşuyor, önlerine kesiyor ve dinlemelerini engellemeye çalışıyorlardı. Ellerinden gelse herkesin gözlerini bağlayacak ve kulaklarını tıkayacaklardı. Ama yapamıyorlardı. İnsanların bu çağrıya kulak vermesine engel olamıyorlardı. Mekke'de yine böyle bir an yaşanmaktaydı. Güneş tüm yakıcılığıyla tepede olmasına rağmen insanlar Kur'an okuyan bir sahabinin etrafında toplanmış, onu dinliyorlardı.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kul erâeytum in ce'alallahu aleykumul leyle sermeden ila yevmil kıyâme. Men ilahun gayrullahi ye'tikum bi ziyâ. Efelâ tesma'un.
2: Bunlar ne etkileyici sözler böyle.
3: Evet öyle. Ve ben hiç böyle düşünmemiştim.
4: Bu ne anne?
5: Kur'an yavrum.
4: Ne güzelmiş.
5: Evet canım oğlum.
6: Demek bu sözler Muhammed'in ilahının buyurduğu sözler ha?
2: Evet. Dinleyin. Devam ediyor.
1: قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ ف۪يهِ اَفَلَا تُبْصِرُونَ
7: Dinlemeyin bu sözleri, gidin buradan. Siz de durmayın öyle. Bağırın, çağırın, gürültü yapın, bastırın bu sözleri.
8: Dinlemeyin bu yalanları.
9: Susturun şu adamı.
10: Dinlemeyin.
11: Hepin gidin buradan.
12: Hadi gidin.
13: Toplanmayın burada.
14: Uydurma bunu.
15: Hepsi yalan.
7: Hiç mi utanmıyorsunuz şu yaptıklarınızdan? Nasıl tanrılarınızın karşısına çıkacaksınız ha? Bu sözleri dinleyeceğinize gidin, tanrılarınıza yalvarın.
4: Evet. Tanrılarınızı affettirin kendinizi. Ne oldu size böyle? Büyülenmiş gibisiniz.
6: Ama bu sözler beni çok düşündürüyor. Çok doğru sözlermiş gibi geliyor bana.
7: Kes sesini.
4: Kes sesini. Senden düşünmeni isteyen mi oldu?
7: Hiç mi korkmuyorsunuz tanrılarınızdan? İşte şu Kabe'nin içindeki Hübel'den de mi korkmuyorsunuz? O kırmızı taştan suratı kim bilir nasıl da öfkeyle bakıyordur şimdi. Artık Hübel pal oklarını çekerken size hep hayır diyecek. Anlıyor musunuz bunun ne demek olduğunu? Onun fal okları olmadan işlerinizi nasıl göreceksiniz? Neyi yapıp yapmayacağınızı, ne zaman diyet ödemeniz gerektiğini nasıl bileceksiniz? Ona kendinizi affettirmezseniz o kırmızı gözleri hep öfkeyle bakacak yüzünüze.
16: Ah, Hübel hep kızgın bakıyor zaten.
7: Bakar tabii. Ne yaptığınızın farkında mısınız?
3: Biz ona ne yapmış olabiliriz ki?
7: Onu kızdırıyorsunuz.
3: Biz mi onu kızdırıyoruz?
7: Evet, hem de çok kızdırıyorsunuz.
3: İyi de nasıl kızdırabiliriz ki onu?
7: Kur'an dinleyerek. Farkında değil misiniz Lat'ı, Menat'ı ve Uzza'yı kızdırdığınızın?
16: Zaten onlar hep kızgınlar. Her şeye kızgınlar. Her zaman kızgınlar.
7: Sizin yüzünüzden.
6: Neden her şey bizim yüzümüzden olsun ki? Hem kızarlarsa ne olabilir ki?
4: Ne mi olabilir? Ben söyleyeyim sana. Mesela senin gibi dili çok uzamışların dilleri kopabilir.
7: Eğer Lat'ı kızdırırsanız kadınlarınız nasıl kolay bir şekilde doğum yapacak ya, söyleyin bana. Ya Menat size kızarsa başınıza gelecek belaları kim önleyecek? O olmadan ölümden nasıl korunacaksınız? Ya Uzza, ya büyük Uzza kızarsa ha? Sizi kim güçlü hale getirecek, kim zafere ulaştıracak? Aptallar! Tanrılarınızı kızdırıyorsunuz, farkında değil misiniz? Bunun cezasız kalmayacağını bilmiyor musunuz?
6: Asıl siz neden şu duyduğunuz sözlere kulak vermiyorsunuz?
7: Yalan o sözler.
6: Sen de duydun işte. Eğer Allah geceyi üstümüze sürekli kılsa, bize ışığı, aydınlığı kim getirebilir? Ya da yine dediği gibi gündüzü sürekli kılsa, istirahat etmemiz için geceyi kim getirebilir? Düşün, bunları Allah'tan başka kim yapabilir ki?
7: Tamam, bunları yapamazlar ama onlar, yani putlarımız çok güçlüdür. Evet, geceyi ve gündüzü getiremezler ama onlar olmadan da olmaz.
6: Neden olmasın?
4: Olmaz işte. Onlar bu dediklerini yapamazlar. Ama biz de onlar olmadan yapamayız.
6: Neden olmasın? Neden yapamayalım ki?
3: Evet, neden olmasın?
16: Bence de.
9: Olur mu anne?
5: Ne olur mu oğlum?
9: Putlar olmadan da olur mu?
5: Olur oğlum.
0: Müşrikler ne kadar çabalasa da Kur'an'ın gönüllere ulaşmasına engel olamadılar. Hazreti Süleyman'a kuşlarla konuşabilme ve rüzgarı yönlendirebilme yeteneğini veren, Hazreti İsa'ya ölüleri diriltme ve amaları görür hale getirebilme gücünü bahşeden Allah, son peygamberini de eşsiz kelamıyla desteklemişti. Kur'an bütün insanlara sesleniyor, onlara bilemedikleri ve aralarında tartıştıkları halde uzlaşamadıkları konuları öğretiyordu. Doğumdan öncesi veya ölümden sonrası gibi merak ettikleri meseleleri açıklıyor ve muhatapları üzerinde tarifi mümkün olmayan bir tesir bırakıyordu. Kur'an'ın sağladığı bu inandırıcılığı ve mucizevi etkiyi Allah'ın elçisi bir hadisi şerifinde, "Hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir. Bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum." diye ifade etmiş ve bir başka sözünde de "Kur'an'ı öğrenin, onu okuyun ve okutun."

0: Kur'an'ı öğrenen, okuyan ve gereğini yapan kimse her tarafa koku yayan misk dolu bir kaba benzer. Kur'an'ı öğrendiği halde onu okumayan ve okutmayan, yatıp uyuyan kimse ise ağzı bağlı bir misk kabına benzer buyurmuştur.
1: Hadislerin hikayeleri.

Nefsimiz ona günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Ey kerem sahibi dinleyen, bu dünya bir ağaca benzer. Biz de o ağacın üzerinde bulunan yarı ham meyveleriz.

ham meyveler dallarına sımsıkı sarılırlar. Meyveler olgunlaşınca, tatlılaşınca artık düşmeye hazırdırlar. İnsanın ağzı da o manevi ikbal ve saadetten tatlılaşınca, dünya mülkü ona manasız ve soğuk gelir. Ey hak yolu yolcusu, sen henüz olgunlaşmadın. Söylenecek bir şey daha kaldı ama onu sana Ruhul Kudüs söylesin. Hayır hayır, ne ben söyleyeyim ne de başkası, kendi kulağına yine kendin söyle. Ortada ne ben varım ne de benden başkası. Zaten sen de bensin. Bu rüyaya benzeyen uykuya dalınca kendinden geçer, fakat yine kendinden kendine gelmiş olursun. Uyuduğun zaman kendinden kalkar, kendine gidersin. Kendinden duyar işitirsin de filan kişi rüyada sana gizlice bir şey söyler sanırsın. Ey insan kamil, o senin muazzam varlığın belki 900 kattır, dibi kıyısı olmayan bir denizdir. Yüzlerce alem o denize gark olup gitmiştir. Bu konuyu anlatmak uyanıklığın da uykunun da elinde değildir. Zaten bu dünya ne uyanıklık ne de uyku yeridir. Zanna kapılarak, kıyaslar yaparak insan-ı kamilden dem vurma, sus. Doğru bilen ancak Cenab-ı Hak'tır. Sen sus da anlatılamayan, açıklanamayan bu sırları onu bilen ve anlatan ariflerden duy.

emanetlerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Zulüm yanar ateştir, yaklaşanı yakar. Kanunun sudur, aktığı yerde nimet biter. Kanunu doğru yürütmek, halkı zulümden korumak demektir. Kanunla ülke genişler ve dünya düzene girer. Zulümle ülke küçülür, dünya zindana döner. Yönetici beyler gönüllerini temiz tutar ve kanunu adaletle uygular.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan en büyük yükü kendisi olan bir varlık. Kendi yükünden kaçmak için neler neler yapmıyor ki insan. Güneşli bir günde çölün tam orta yerinde kendi gölgesinden kaçmaya çalışıyor nefes nefese. Telaşla sağa sola koşturuyor, beyhude yere kendini yoruyor. Ellerini yüzüne kapatıyor ve gözlerini yumuyor. İnsanın en büyük yanılgılarından biri de bu. Görmediği tarafından görülmediğini sanmak. Kendisi görmeyince her şeyi gören ve işitenin de kendisini görmediği zanına kapılabiliyor insan. Ne büyük bir yanılgı. Oysa bütün varlık binbir renk ve desenle ipek bir halı gibi dokunmuş ve insanın ayakları altına serilmiş. Yıldızlar incecik mavi bir tüle inci taneleri gibi serpiştirilmiş ve insanın başı üzerine kondurulmuş. İlahi kudret çağlıyor dört bir tarafta. Buluttan yağmur iniyor. Kupkuru toprağın damarlarına can yürüyor. Kar taneleriyle bembeyaz bir yorgan gibi örtülen yeryüzü bahara yemyeşil uyanıyor. Bu aşinalık mı acaba insanı kör eden, her gün gördüğüne bu denli alışmak, varlığına şaşırmamak başka nasıl izah edilebilir ki? Biz varlığımızın körleri, yokluğumuzun feryat edenleri değil miyiz? Kapatıveriyoruz gözlerimizi, tıkayıveriyoruz kulaklarımızı. Böylelikle yok sayıyoruz görmediklerimizi ve duymadıklarımızı. İnsan an geliyor, sadece etrafını değil, kendini bile yok sayıyor. İnsanın en büyük kavgası kendisiyle. Yoksa ne her sabah güneşi gökyüzüne taşımak, ne de bulutları toplayıp yağmur yağdırmak gibi bir yükümlülüğü var. İşittiğine iman etmek ya da isyan etmek arasında seçimini yapmakla meşgul insan. Asırlardır yaptığı şey bu. Temiz havayı ciğerlerine çektiği ilk günden beri yaptığı şey. Yeryüzüne ayak bastığı ilk andan beri yaptığı şey. İlk tohumu ektiği, ilk yağmuru gördüğü ve ilk lokmayı yediği zamandan beri yaptığı yegane şey bu. Ya her zerrede deveran eden ihtişamlı yaratılışın zihni ve kalbi parıltıları içinde ruhunu gezdiriyor ya da aklıyla cedelleşip kalbine küsüyor. Seçim insanın kendi elinde. Ya gezdirecek ruhunu yıldızların ötesinde ya da hapsedecek kendini karanlık kuyuların en dibine.

Değerler eğitimi. Nezaket, vefa, yardımseverlik, dürüstlük, sevgi ve kanaat gibi değerler eğitiminin birer parçası olan konuların radyo tiyatrosu olarak sizlerle buluştuğu Değerler Eğitimi, cumartesi ve pazar günleri saat 19'da Diyanet Radyo'da.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin, kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

kafama takılanlar. Din ve inançla ilgili konularda sorulmuş soruların ve cevapların yer aldığı Profesör Doktor Cafer Karadaş'ın Kafama Takılanlar eserini sizlerle buluşturuyoruz. Sedat Özdemir ve Ahmet İshak Mete'nin seslendirdiği Kafama Takılanlar hafta içi her gün saat 23'te Diyanet Radyo'da.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

Biz de sizi dinliyoruz. Beri gel beri. Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin'i.

mana ehliyle ol. Onlardan hem lütuflar, ihsanlar elde et, hem de manevi güç kazan, ilahi muhabbetle genç ve dinç kal. Şu ten içinde bulunan ruh, manadan, aşktan habersizse, o kın içindeki tahta kılıç gibidir. O tahta kılıç kınında bulundukça görünüşte kıymetli, işe yarar sanılır. Dışarı çıkınca ancak yanmaya yarar. Tahta kılıçla sakın savaşa gitme. Önce onu bir gözden geçir, onun ne olduğunu anla ki işin ağlayıp inlemeye varmasın.

ki aşktır, varsa sonu da ziyan. İstemem uzlatı, olsa da ayan. Sevdam tarihe, eyledim beyan. Mecnun'u, Leyla'yı.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin

temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

her mekanın bir ruhu vardır. Tarihi olaylar şimdi bizim için birer hatıra olsa da, mekanlar yaşananların izlerini her daim taşır. Sizi bir yolculuğa davet ediyoruz şimdi. Eserleriyle tarihe meydan okuyan ecdadımızın hatıralarına bir yolculuk. Necip Karakaya'nın hazırlayıp sunduğu Tarih ve Mekan, hafta içi her gün saat 16'da Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: İyi yasalar düzenleyen yönetici, kendi adını ve devletini kökleştirmiş sayılır. Kötü yasa koyan yönetici, daha hayattayken ölmüş demektir. Kötü kanunlarla devlet yönetilmez. Kötü teamül yerleştirme. Kim yönetimdeyken kötü teamül koyarsa, kendisinden sonrakilere kötü bir ad bırakmış olur. Dikkat et, kendin şaşırma, aslını unutma.

Hayat bu. Hayat bu. Bazen güneşli, bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen vaveyla. Hayat bu. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu,

sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.

Masal Karavanı. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde yaşanılan masallar varmış. Her ne kadar masal desek de hakikat içeren yanları da varmış. Eğer hazırsanız sizi bu masallara davet ediyoruz. Paylaşmanın, dürüstlüğün, sabrın ve merhametin sesi olan Masal Karavanı hafta içi her gün saat 20.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Anet Radyo, Diyanet Radyo.
1: Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Görüyorsunuz, artık burada durabilecek gücümüz kalmadı. Çadırları bile söküp attı rüzgar.
2: Daha fazla beklemenin bir anlamı yok. Hazırlanın, geri dönüyoruz.
3: Ey Müslümanlar, Resulullah'ın emridir. Beni duyan kimse ikindi namazını Kurayza yurdundan başka yerde kılmasın.
4: Allah'ım hayır olsun. Ne oldu acaba?
5: Hayır olsun inşallah.
3: Cebrail aleyhisselam vakit kaybetmeden Kurayza oğullarının üstüne yürümemizi emretmiştir. Peygamber Efendimiz de savaş için hazırlanmaktadır. Bir an evvel hazırlıklarınızı tamamlayıp yola çıkın.
6: İşte Muhammed ordusuyla karşımızda.
7: Keşke Huyey'in sözüne kalmasaydık.
6: Onun ipiyle kuyuya inilmeyeceğini söylemiştim ama bizi tehdit etti. Kureyş'e karşı koyamazdık.
7: Hem tehdit etti hem zafer vaat etti. Bunların 4 katı büyüklükteki bir ordunun çekip gideceğini kim tahmin ederdi ki?
6: Neyse, hayıflanmaya vaktimiz yok. Madem bizi kuşattılar, gücümüz tükenene kadar onlarla mücadele edeceğiz.
8: Biz Hazreç'le savaşlarınız sırasında sizin tarafınızı tutmadık mı? Sizi daima desteklemedik mi? Şimdi bu muamele nedir?
9: Onlar geçmişte kaldı. Allah Resulü geldiğinde sizinle anlaşma yapmıştı. İhanet etmeseydiniz bugün komşuluğumuz devam ediyor olacaktı. Kendinizden başka suçlu aramayın. Bundan sonra aramızda savaş hukukundan başka bir şey yoktur.
10: Günler geçiyor, ne Yahudiler teslim oluyor ne de Müslümanlar kuşatmadan vazgeçiyordu. Yahudiler kalelerinden ok ve taş yağdırarak Müslümanları geri püskürtmeye çalışıyor ama Müslümanlar geri adım atmıyorlardı.
0: 98. Bölüm.
10: Kuşatma başlayalı 20 gün olmuştu. Yahudiler Müslümanların geri adım atmadıklarını görmüş, başka bir çözüm bulmaları gerektiğini anlamışlardı. Bir araya gelmiş ne yapabileceklerini konuşuyorlardı.
6: Günlerdir burada hapis hayatı yaşıyoruz. Geri çekilmeyecekler.
11: Bir çözüm bulmamız lazım. Bu böyle devam edemez.
12: Nereye kadar dayanabiliriz?
6: Bir çözüm var aslında.
11: Sen bizim liderimizsin. Ne dersen o olur. Söyle dediğini yapalım.
6: Muhammed'in gazabından kurtulmanın en kolay yolu onun teklifini kabul etmek.
11: Yani hangi teklifini kabul edeceğiz?
6: Onun peygamberliğini kabul ederseniz canınızı kurtarırsınız. Kanlarınız, mallarınız ve çocuklarınız selamette kalır.
11: Olacak şey değil. Nasıl böyle bir şey teklif edersin?
13: Biz Yahudiler Allah'ın sevgili oğullarıyız. Nasıl olur da kutsal kitabımızı bırakmamızı söylersin?
14: Durun, sakin olun. Bir dinleyin bakalım ne diyor.
13: Bunun dinlenilecek bir tarafı var mı?
11: Kâb, sen konuşmana devam et. Ne demek istediğini anlayalım.
6: Tevrat'ta bahsedilen son peygamberi düşünün. Muhammed'in özellikleri ona uymuyor mu?
11: İsrailoğulları seçilmiş insanlardır. Şimdiye kadar peygamberler hep bizim aramızdan çıktı. Şimdi Araplardan birinin peygamber olma ihtimali var mı?
13: Yok. Tabii ki bunun imkanı yok.
15: Bu Allah'a ait bir iştir. İlla ki bizden peygamber çıkacak diye bir kural mı var?
6: Eğer o gerçekten bir peygamberse başımıza gelecekleri bir düşünün. Ben en başından beri onunla olan anlaşmamızı bozmak istememiştim. Huyey geldi ve aramıza fitne soktu. Allah onu kahretsin. Gelin, gelin ona tabi olalım. Böylece çoluk çocuğumuzun canını kurtaralım.
11: Kâb, biz bizden başkasına tabi olmayız. Biz kitap ve peygamber sahibi bir cemaatiz.
13: Allah bizleri alemlere üstün kılmıştır. Şimdi gidip bizden daha aşağıdaki bir araba biat mı edeceğiz?
11: Nuh, bu mümkün değil.
13: Bize bunu bir daha teklif etme.
11: Sen atalarına ve yüce Rabbine ihanet etmek istiyorsan serbestsin. Biz asla Musa'nın yolundan ayrılmayacağız. Lanete uğrayanlardan olmak istemiyoruz.
6: Bu teklifime yanaşmadığınıza göre aklıma gelen ikinci şeyi söyleyeyim. Muhammed bizim cumartesi gününe saygımızı bilir. O gün hiç ummadıkları bir anda onlara saldıralım.
13: Sept günü yasağını bozamayız. Bozacak olsaydık Kureyş'in teklifini geri çevirmezdik.
6: Kureyş'e güvenmediğimiz için bunu bahane ettik. Onlar da güvenmemekte ne kadar haklı olduğumuzu gösterdiler.
11: Kâb, bugün ağzından çıkanı kulağın duymuyor. Hürmet gösterdiğimiz şeyleri çiğnemeyi nasıl teklif edersin?
13: Hem onların günden güne kuvvetlendiğini görmüyor musun? 3 hafta oldu. Sayıları gittikçe artıyor.
11: Önceden gündüz kuşatma yapıyor, geceleri karargahlarına gidiyorlardı. Şimdi sürekli buradalar. Nasıl bir baskınla onları yenebileceğini düşünüyorsun?
6: Böyle saçmalık olur mu? Sakin olun, sakin olun. Ben size çözüm önerileri sunuyorum. Tek bir şansımız kalıyor. Muhammed'le uzlaşma yoluna gitmek. Kesiciyi cezaya razı olup ona teslim olacağız.
11: Allah'a and olsun ki kanımızın son damlasına kadar teslim olmayacağız.
13: Sakin olun gençler. Durumumuz ortada. Kaç gündür kuşatma altındayız. Muhammed'in ne kadar kararlı olduğunu da bilirsiniz. Vazgeçmeyecek.
15: Bakın, teslim olursak canlarımızı güven altına almış oluruz. Gerekirse yurdumuzu terk ederiz ama canımız sağ olur.
13: Bunu kabul edemeyiz.
11: Az önce söylüyordunuz, biz Allah'ın sevgili kullarıyız. Nasıl olur da şu Araplara boyun eğeriz?
15: Başka şansımız yok. Çoluk çocuğumuzun yetim kalması daha mı iyi ha?
5: Kurayzaoğulları uzun süren tartışmalarının ardından peygamberimize haber gönderdiler. Ebu Lübabe'yi anlaşma yapmak üzere kendilerine göndermesini istediler. Ebu Lübabe'yi seçmelerinin nedeni aralarında önceden var olan dostluk hukukuydu. Onun aracılığı ile ortamı yumuşatabileceklerini düşünüyorlardı. Görüşmelerin neticesinde Kurayzaoğulları Evslilerin lideri Sa'd bin Muaz'ın aralarında hakemlik yapmasını kabul ettiler. Sa'd bin Muaz ise o esnada Hendek Savaşı'nda kolundan aldığı ağır yaranın tedavisiyle meşguldü. Mescitte bir sağlık çadırı kurulmuş, tıp konusunda bilgili Rüfeyde isimli hanım sahabi onu tedavi etmeye çalışıyor, peygamberimiz de Sa'd'ın sağlık durumuyla yakından ilgileniyordu.
16: Rüfeyde Hatun, müsaaden var mı, girebilir miyiz?
17: Buyurun tabii, girebilirsiniz.
16: Selamun aleyküm.
17: Ve aleyküm selam.
18: Ve aleyküm selam.
16: Maşallah, seni iyi gördüm Sa'd. Nasılsın?
18: Hamdolsun. Allah'tan gelene boynumuz kıldan incedir.
16: Amenna. Allah sana sıhhat ve afiyet versin. Beni sana peygamberimiz gönderdi. Senden bir ricası var.
18: Rica ne demek? Emretsin, başımla beraber.
16: Kurayza oğullarıyla anlaşma yapılacak. Onlar senin kabilenle araları iyi olduğu için sizden bir hakem istemişler. Peygamber Efendimiz de senin onlarla görüşerek haklarında hüküm vermeni uygun gördü.
18: Ne? Ben mi hüküm vereceğim?
16: Evet. Peygamberimiz bu işi sana havale etti.
18: Bilemiyorum. Ya verdiğim hüküm Allah'ın ve peygamberinin rızasına uygun olmazsa?
16: Korkma. Sen bu işi başarabilecek olmasan peygamberimiz böyle bir görev vermezdi.
18: Tamam. Allah yardımcımız olsun.
16: Şimdi sen biraz dinlen. Birazdan peygamberimiz seni götürmeye gelecek. Allah güç kuvvet versin.
18: Sağ ol. Allah razı olsun.
17: Sağda götürecekseniz çok dikkatli olmalısınız.
16: Ben de sana onu soracaktım Rüfeyde Hatun. Yanında konuşmak istemedim. Nasıl buluyorsun durumu?
17: Hayati tehlikesi geçmiş değil. Yarası ağır. Sık sık kanaması oluyor. Allah'ın ne takdir ettiğini bilemeyiz. Ama ben endişeliyim.
16: Peygamberimizin durumun ehemmiyetinden haberi var mı?
17: Evet. Her gün ziyaret ediyor. Daha bu sabah durumu hakkında bilgi verdim.
16: Allah şifalar ihsan etsin. İyileşiyor gibi gelmişti bana. Götürülürken bizzat refakat edeceğim. Nelere dikkat etmem gerektiğini sen bana anlat.
17: Peki, öncelikle sarsmamaya dikkat edeceksiniz. Başına dikkat edin, sarsılmasın.

0: saat için özel bir sedye hazırlandı. Ona yatırılarak peygamberimizin yanına getirildi. Saad'ın geldiğini görünce Resulullah, "Kalkın ve büyüğünüzü karşılayın," dedi. Ashab-ı kiram da dikkatle onu yere indirdiler.
1: "Saad, işte kabilen Evs. Hepsi eski müttefikiniz Kurayzaoğulları hakkında hükmünü vermen için seni yetkili kıldı."
2: "O zaman Saad'ın Allah yolunda hiç kimsenin kınamasına kulak asmayacağı gün gelmiştir."
0: Peygamberimiz Yahudileri kastederek Saad'e, "Şunlar senin hükmüne teslim olmayı kabul etti. Onlar hakkındaki hükmünü bana açıkla," dedi.
2: "Ya Resulallah, hüküm vermeye Allah ve Resulü daha layıktır. İyi biliyorum ki Allah onların hakkında sana bir emir vermiştir. Sen Allah'ın emrettiği şekilde hükmet."
0: Peygamberimiz, "Onlar hakkında hüküm vermeyi Allah sana emretmiştir," deyince Saad bin Muaz istemeyerek de olsa bu görevi kabul

0: kabilesine son defa sordu.
1: Onlar hakkında vereceğim hükme razı olacak mısınız?
2: Evet, olacağız. Senin sözün bizim sözümüzdür.
3: Ferman senindir.
0: Sa'd bin Muaz Yahudilerin yanına gitti. Onları yaptıklarının cezası Tevrat'ta ne ise onunla cezalandırmaya karar verdi. Verdiği hükme göre ihanet edenler bunun bedelini canlarıyla ödediler. Kurayza oğullarının cezalandırılmasından sonra Sa'd bin Muaz yine tedaviye alındı. Yarası kötüleşmişti. Peygamberimiz onun durumunun ağırlaştığını bildiği için sabahı zor etmiş, kalktığında eşi Hazreti Ayşe'ye bu endişesinden bahsetmişti. O sabah mescitte bulunanlar yürekleri burkan bir sahneye şahit oldular.
4: O ne?
2: Ne, ne?
4: Şu çadırın altından bir şey akıyor.
2: Aman ya Rabbi, bu kan!
4: Rüfeyde Hatun'a haber verin hemen.
2: Şimdi girdi çadıra. Sa'd'ın kanaması varmış.
4: Bu kadar kan kaybına kim dayanabilir?
2: Peygamberimize haber verdiler.
4: Şu hızla gelen o değil mi?
2: Evet o.
0: Resulullah içeri girince Sa'd'ın başını tutup dizine koydu. Üzerine beyaz bir örtü örttürdü. Sa'd artık sekerat haline girmişti. Peygamberimiz bir yandan Sa'd'ın başını okşarken bir yandan da "Ey Allah'ım, Sa'd Resulünü tasdik etti ve senin yolunda cihad etti. Bu yolda vazifesini yaptı. Ruhlarını kolayca alıp manevi huzuruna kabul buyurduğun kulların arasında onun da ruhunu kolayca al ve huzuruna kabul buyur" diye dua ediyordu. Sa'd gözlerini Resulullah'ın mübarek yüzüne kilitlemişti. Son sözleri şunlar oldu.
5: Sana selam olsun ya Resulallah. Ben senin Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik ederim.
0: Sa'd bin Muaz Bakî kabristanında defnedilirken tüm ashab-ı kiram gözyaşı döküyordu. Sa'd'in annesi gömülme esnasında onun başında ağlamaya başlayınca Peygamberimiz müdahale edilmemesini işaret etti.
6: Ah, ah oğlum. Senin hangi özelliğini anlatsam, seni nasıl övsem bilemem ki. Ya Rabbi, bana sabır ver. Bu acının ecrini senden diliyorum. Yavrum, yavrum. Oğlum, oğlum. Ya Rabbi, sabır ihsan et. Ya Rabbi.
0: Şimdi herkesin kulaklarında Sa'd'in yaralandığı zaman yaptığı o dua yankılanıyordu.
5: Ey Allah'ım, eğer Kureyş müşrikleriyle herhangi bir savaş daha yaşayacaksak beni onlarla savaşmak üzere sağ bırak. Çünkü Resulüne işkence eden, ona kötülük eden, onu yalanlayan ve yurdundan çıkaran o adamlarla savaşmak istediğim kadar istediğim başka bir şey yoktur. Ey Allah'ım, eğer bizimle onlar arasındaki çarpışma bu kadarla kalacaksa, aldığım yarayı benim için şehitliğe sebep kıl. Beni huzuruna al. Fakat Kurayza oğullarının cezalandırıldığını görmeden de benim canımı alma. Onların sana ve senin peygamberine olan düşmanlıklarının cezalarını çektiklerini görerek sevineyim.

hasret bağlarında açılan Hicaz gülü. Bu simsiyah gönlümün biricik beyaz gülü. Diken sahralarından geçip geldim efendim. Kırık kanatlarımla uçup geldim efendim. Avucundan suya muhtaç çatlamış dudakların. Şükür vardı semtine günahkar ayakların. Yüzüm Babüsselam'ın pür huzur eşiğinde. Kalbim ak mermerlerin sımsıcak döşeğinde. Bak ruhumun saçları ağarmış ey sevgili. Bir geceye kaç asır sığarmış ey sevgili. Alevden kuyularda sen diyerek inledim. Yalnız bana gel diyen nur sedanı dinledim. Ben susayım, halimi her zerrem arz eylesin. Bu nasıl sevdaymış, gözyaşlarım söylesin. Yesrib semalarında çırpınan bir kuş olsam, yeşil kubbe altında ağlıyorken taş olsam, kalkmasam hiç secdeden ömür boyu böylece, ravzanda cennetlere dalıversem her gece, kör olsa bu gözlerim senden gayrı cihana, uçsam ten kafesinden uzanıp asumana. Fecir vakti ezanla dirildim mahşer gibi. Sanki kabrimden çıkıp ismimi söyler gibi. Titreyen sinelerle kıyam ettim kaç defa. Unutulur efendim huzurunda her cefa. En çaresiz dertlere şifadır kutlu belde. Yalnız hasret sancısı baki kalır gönülde. Sırılsıklam tevbeler avuçlarda nedamet.

En mahrem dualarım meleklere emanet. Sığınmış asi kulun merhamet divanına. Bir mücrimin dilinden icabet makamına. Cennetlerden sahneler ayandır her tarafta. İnsanlar ve melekler beş vakit aynı safta. Damla damla ruhlara manalar ilham olur. Durunca teheccüde peygamber imam olur. Konar seccadelere ukba güvercinleri. Alkışlar bu vuslatı fezanın sakinleri. Madde birden savrulur, dünya derin uykuda. Ezelden sevdalılar, sema döner avluda. Boyun büker diz dize, kabul kastıyla canlar. Akdini tekrar eder, sükut yüklü lisanlar. Her dilde ayrı ukde, her kulun bir derdi var. Kulak ver kainatın ismi celal virdi var. Ağlayan bir Yemenli, secdede bir Mısırlı, Nijerli bir ihtiyar, avuçları nasırlı. İnsanın aslı Adem, Adem'in aslı toprak. Bu rahmet sofrasından beni ayırma ey hak. Hangi yola koyulsam yolculuğum sanadır. Ebediyet hicretim beka dergahınadır. Bekanın ötesinde ben seni yaşıyorum. Ravzada kaldı ruhum, bir ceset taşıyorum. Tut elimden efendim, beraber gidelim can. Seyretsem cemalini sağıma döndüğüm an. Kovsan da gitmem artık, öyle meftun olmuşum. Başka bir yar istemem, yâri baki bulmuşum. Boynumdan bir lahzacık çözülmesin zincirim. Ayak ucunda olsun ey sevgili makberim. Şefaat mevsiminde tanır mısın bendeni? Aciz bülbülün, gülüm kokundan tanır seni. Sen değil, kendimi şimdi terk ediyorum. Cismim senden giderken, ben sana gidiyorum.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Şehvet duygusunun kulağına pamuk tıkar. Süfli duygulara ait sesleri duyan şu görünen baş kulağını sağır hale getir ki can kulağın açılsın da hakkın hakikatin sesini duyabilesin. Gözünden de dünya sevgisi bağını kaldırıp at. Aslında şu görünen baş kulağımız, can kulağımız pamuk tıkacıdır. Bu sebepledir ki baş kulağımız tıkanmadıkça can kulağımız sağır olarak kalacaktır. Nefsani duygulardan uzak, onlara karşı sağır bir hale gel ki Hakk'ın Rabbine dön hitabını işitebilesin.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Kitaplara iman.
1: Sevgili dostlar, hepinize merhabalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Radyolarını yeni açmış olan dinleyenlerimiz için burası Diyanet Radyo, Din ve Hayat programındasınız. Ben Uğur Subaşı, şu saat itibariyle radyonuzdayım. En son programımızda Kur'an-ı Kerim'in tercümesiyle ilgili konuşmuştuk. Bugün dilerseniz Kur'an'ın tefsiriyle ilgili konuşalım.